0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
2: Ey şariler fıstık, mıknatıs gibi onu yapıştır. Meka

Nereden baksan tutarsızlık. Nereden baksan tutarsızlık. Nereden baksan ahmakça. Başım belada. Üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Nere

Adamın biri vurulmuş sokakta, cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancanı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden

şıkkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Aynama şıkkıdım şıkkıdım. Aynama.

0: döner acayipsin.
1: Ayna başı kadın şıkıdım.
0: Döner acayip.

Hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, aynı yere geleceğiz. Ya ben şimdi ne diyorum ki? Yani bu esas tütün meselesi. Tütün masyadı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba...

sözüme. Osmanlı'nın ipini nasıl kına koyuyor?

0: Berliner Landeszentrale für politische Bildung sunar. Benim şehrim, benim politikam.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de düzenlenecek seçimlerde seçmenlerin iki oyu bulunuyor. Birinci oy Erstimme ve ikinci oy ise Zweitstimme. Birinci oyla seçmenler kendi seçim bölgelerindeki bir adaya oy kullanabilir. En fazla oyu alan aday seçimi kazanır ve doğrudan Berlin Eyalet Meclisi'ne girer. İkinci oy ise bir siyasi partiye verilir. Aslında seçim sonuçları açısından kullanılan en önemli oy da ikinci oydur. Çünkü partilerin mecliste kaç sandalye kazanacağını büyük ölçüde ikinci oylar belirler. Örneğin bir parti ne kadar çok ikinci oy kazanırsa mecliste o kadar fazla temsil hakkı elde eder. Berlin Eyalet Meclis seçimlerinde oy kullanabilmek için kişinin Alman vatandaşı ve ana ikamet adresinin Berlin'de olması gerekiyor. Oy kullanma yaşının 16'ya düşürülmesi Berlin'de yeni bir uygulama. Daha önce seçimlerde oy kullanabilmek için en az 18 yaşında olmak gerekiyordu. Yeni düzenleme ile birlikte gençler de siyasi kararlara daha erken yaşta katılma hakkı elde etmiş oluyor.
0: Benim şehrim benim politikam programı sizlere Metropol FM'in katkılarıyla Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından sunulmaktadır. Yerel siyasette alınan önemli kararların bir parçası olmak sizin elinizde. Benim şehrim, benim politikam. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.
2: Senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da polis teşkilatları vatandaşların dikkatini telefon dolandırıcılığına çekiyor. Dolandırıcılar telefonda oluşturdukları baskı ve korku ortamıyla insanları para ya da değerli eşya vermeye ikna etmeye çalışıyor. Peki böyle bir tuzağa düşmemek için nelere dikkat etmek gerekiyor? Konunun uzmanı Florian Dietrich, dolandırıcıların çoğu zaman telefon rehberleri, internette bulunan kişisel bilgiler veya yasa dışı yollarla elde edilen veri listelerinden yararlanıyor. Özellikle yaşlı kişileri hedef alabiliyorlar. İsim, adres ya da aile bireyleriyle, aile yakınlarıyla ilgili bazı bilgileri önceden bilmeleri aramanın gerçek olduğu izlemini yaratabiliyor.
1: Schon der Blick ins Telefonbuch kann ausreichen. Wer mit vollem Namen eingetragen ist, gibt unbewusst Hinweise auf sein Alter. Betrüger sortieren dann gezielt nach potenziell älteren Opfern. Eine einfache Gegenmaßnahme, sich austragen lassen oder den Vornamen abkürzen. Aus Hertha Schmidt wird dann H. Schmidt. Das macht es ein bisschen schwieriger für Betrüger.
0: Peki böyle bir telefon arama geldiğinde ne yapmak gerekiyor? En önemli nokta telefonda baskı altında karar vermemek. Arayan kişi polis, savcı ya da bir aile yakını olduğunu söylese bile telefonu kapatmak ve ilgili kişiyi bilinen numarasından kendiniz geri aramak gerekiyor. Para, mücevher veya banka bilgileri kesinlikle yabancılara verilmemeli. Şüpheli durumlarda hemen polis aranmalı.
1: Wenn jemand mit einer ganz schlimmen Nachricht anruft, erstmal überlegen, ob das wirklich so sein könnte und nicht gleich unruhig werden und alles glauben, sondern eher nach Details fragen, die nur echte Verwandte wissen können und nicht selbst anfangen zu erzählen. Eine aktuell beliebte Masche ist zu behaupten, dass eine Kaution nötig wäre, damit ein Familienmitglied nicht ins Gefängnis muss. Da besonders aufpassen. Wer einen Betrugsversuch bemerkt, sollte auflegen, die Nummer des Anrufs notieren und der Polizei melden.
0: Değerli dinleyenler, günümüzde yapay zeka sistemleri de dolandırıcılar tarafından sıkça kullanılıyor. Yapay zeka sayesinde bir yakınının sesi artık oldukça gerçekçi biçimde taklit edilebiliyor. Bu nedenle yalnızca tabii sese güvenmemek gerekiyor. Aile içinde önceden belirlenmiş bir parola veya yalnızca yakınların bileceği özel bir soru da kullanılabilir. Acil para isteyen bir aramada telefonu kapatıp kişiyi doğrudan kendi numarasından aramak en güvenli yöntemlerden biri.
1: Also künstliche Intelligenz kann ja heute schon Stimmen täuschend echt nachmachen. Da reichen ein paar Wörter, zum Beispiel von Videos aus sozialen Netzwerken. Wer sicher gehen will, sollte mit Familie oder Freunden ein Geheimwort vereinbaren, das im Zweifel am Telefon abgefragt werden kann. Generell gilt auch, kein Geld zahlen, ohne mit jemandem darüber gesprochen zu haben, der wirklich zur Familie gehört.
0: Değerli dinleyenler, Almanya'da maalesef hemen hemen her gün telefonda dolandırıcılık vakaları yaşanıyor. En son Rheinland-Pfalz bölgesi Main-Kinzig bölgesinde bir yaşlı kadın telefon dolandırıcılarına yaklaşık 70 bin euro değerinde mücevherlerini kaptırdı. Almanya'da polis teşkilatları vatandaşların dikkatini telefon dolandırıcılığına çekiyor. Konunun uzmanı Florian Dietrich bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Ege Türk olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor. Bu anlamlı günün gururunu birlikte paylaşıyoruz.
1: Ege Türk ailece yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da koalisyon hükümeti alkolsüz ve şekerli içeceklere şeker vergisi getirmeyi planlıyor. Peki böyle bir vergi insanların sağlığını, sağlık sistemini ve devlet bütçesini nasıl etkileyebilir? Avrupa'daki örnekler verginin içeceklerdeki şeker oranını azaltabildiğini ve halk sağlığına olumlu katkı sağlayabildiğini gösteriyor. Şimdi farklı ülkelerde uygulamanın nasıl olduğuna bakalım. İlk durak Hollanda. Burada şekerli içeceklere yönelik düzenlemelerin nasıl uygulandığını Bettina Visser anlatıyor. Hollanda'daki deneyim verginin yalnızca tüketici fiyatını değil, üreticilerin ürün içeriklerini de etkileyebileceğini gösteriyor.
2: Hier bei uns in den Niederlanden schaut man jetzt sehr genau nach Deutschland, denn auch hier will die Regierung eine Zuckersteuer einführen. Ab 2030 soll diese Säuker-Tax gelten. Und zwar nicht nur für Softdrinks, sondern auch für verpackte Süßigkeiten, also Schokoriegel, Lakritze, Pudding, Eis. Die Zuckersteuer soll aber nicht gelten für unverpackte Lebensmittel, also Obst oder Torte vom Bäcker.
1: Benzer bir yaklaşım İngiltere'de de var. Buradaki sistem özellikle içeceğin içerdiği şeker miktarına göre kademeli bir vergi mantığına dayanıyor. Ayrıntıları Christoph Mayer aktarıyor. İngiltere örneğinde öne çıkan nokta birçok üreticinin vergiye girmemek ya da daha düşük vergi ödemek için ürünlerindeki şeker oranını azaltması.
3: Ja, wenn man in Großbritannien in den Supermarkt geht und sich die Nährwerte von einer Flasche Fanta anschaut, ist der Effekt der Zuckersteuer deutlich zu erkennen. 4,4 Gramm Zucker auf 100 Milliliter und gerade einmal 19 Kalorien. Das ist weniger als in einer durchschnittlichen Apfelschorle. In Deutschland hingegen kommt man bei Fanta auf 7,6 Gramm Zucker pro 100 Milliliter und 32 Kalorien.
1: Portekiz'de de şekerli içecekler uzun süredir özel vergi kapsamında. Jan Uwe Ronneburger'e göre Portekiz deneyimi de şeker oranı yüksek ürünlerin zaman içinde azalabildiğine işaret ediyor.
4: In Portugal wurde 2017 eine Sondersteuer auf zuckerhaltige Getränke eingeführt. Die Bilanz kann sich sehen lassen. Eine Studie britischer und portugiesischer Wissenschaftler kam zu dem Ergebnis, dass die Abgabe die Nachfrage nach besonders zuckerhaltigen Getränken kräftig gebremst hat. Der Absatz sei um rund ein Fünftel zurückgegangen. Zudem hätten Hersteller den Zuckergehalt ihrer Produkte gesenkt, um in eine niedrigere Steuerklasse zu kommen.
1: Değerli dinleyenler, Avrupa'daki örnekler şeker vergisinin özellikle üreticileri daha az şekerli ürünler geliştirmeye yöneltebildiğini gösteriyor. Almanya'da hazırlanacak modelin ne kadar etkili olacağı ise verginin kapsamına, miktarına ve hangi içecekleri kapsayacağına bağlı olacak. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Frankfurt 3:3 und Köln-Hoffenheim 3:2.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM hava durumu.
2: Berlin'de, başkentte bugün hava 19 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 19 ile 26 derece arasında seyredecek, hafif bir hırka iyi gelir. Rahat bir gün geçirmeniz için ince giysiler tercih edebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı bugün Türkiye'nin birçok noktasında coşkuyla kutlanacak. Zafer Bayramı coşkusu kent meydanlarında yapılacak yürüyüşler ve törenlerle yaşanacak. İstanbul'da sabah saatlerinde Taksim'de başlayacak resmi program gün boyu şehirde sürecek. Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 104 yıl önce milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda soruşturmanın gazeteci Murat Ağırel'in kendisi hakkında iddiaları üzerine başlatıldığını belirterek Allah'ın izniyle veremeyeceğim bir hesap yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum dedi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez, Milli Savunma Bakanlığı'nın Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketle yaptığı lobi anlaşmasını gündeme taşıdı. Şirkete bir yıl için 2.4 milyon dolar ödeneceğini belirten Çömez, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı neden ABD'li bir lobi şirketine bu kadar büyük bir para ödüyor diye sordu. Ünlü komedyen, oyuncu ve senarist Cem Yılmaz, Çanakkale'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Yılmaz'a anjiyo yapıldı ve stent takıldı. Cem Yılmaz'ın durumunun iyi olduğu ve tedavisinin yoğun bakımda süreceği belirtildi. 2026 Akdeniz oyunlarında mücadele eden kadın voleybol milli takımı bugün altın madalya maçına çıkıyor. İtalya ile oynanacak final mücadelesi bugün 17'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'ye 1-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Sarı Kırmızılıların yeni transferi Alexey Batrakov ikinci yarı oyuna girdi, 45 dakika sahada kaldı. Galatasaray belli olan Şampiyonlar Ligi fikstürüne göre ilk maçını 9 Eylül akşamı Sporting Lisbon ile oynayacak. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların fikstürü belli oldu. Siyah beyazlı ekip ilk maçını 17 Eylül'de Marsilya ile yapacak. Almanya'da oynayacağı Hoffenheim ile 15 Ekim'de, Bayer Leverkusen ile 10 Aralık'ta karşılaşacak. Trabzonspor'un da Konferans Ligi'nde oynayacağı müsabakaların fikstürü belli oldu. Bordo Mavili ekip ilk maçını 15 Ekim'de Finlandiya deplasmanında Kups ile oynayacak. Bundesliga temsilcisi Freiburg'u ise 5 Kasım'da Trabzon'da ağırlayacak. Trendyol Süper Lig'de bugün Fenerbahçe Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele 20.30'da başlayacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi günler.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar, beyler, herkese kucak dolusu günaydınlar. Guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Tüm dinleyicilerimize mutlu, mesut, bol dinlenmeli, dileyene bol eğlenceli bir pazar günü diliyorum. Bugün günlerden 30 Ağustos. Bu vesileyle tüm dinleyicilerimizin Zafer Bayramı'nda kutlamış olalım. Sofrada olanlara afiyet, pazar pazar işte olanlara bereket, yollarda olan dinleyicilerimize de kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Nasılsınız görüşmeyeli? Keyifler yerindedir umarım, iyisinizdir. Ya ne anlatıyorsun be kardeşim, daha dün yayındaydın. Dediğinizi duyar gibiyim. Olsun efendim, 24 saatte neler değişir neler. Lottoyu tutturan var mı mesela? Beni soracak olursanız ben süperim. Bu arada hatırlatmakta fayda var. 030-217-970-71'e. Dilerseniz WhatsApp üzerinden mesaj atabilirsiniz. Beni arayıp yayına bağlanabilirsiniz. Beraber sohbetler ederiz, muhabbetler ederiz. Saat 14'e kadar birlikte olacağız. Sizler için yine birbirinden güzel parçalar seçtim. Pop, rap, rock, türkü. Her telden parça var listemde. Böyle kimi zaman maziye dalacağız, kimi zamansa böyle günümüzün en yeni parçaları bizlerle olacak. Hangisi gibi mesela, biliyor musunuz? Emre Fel ve Naçar. Şöyle soft bir giriş yapalım pazar gününe. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

Metropol FM'de en güzel şarkılar. Boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.

Aleyna Tilki radyolarımızda Niyetin Saf'la beraber Kırlar albümünün bir parçası bu. Adı gibi masum başlayıp içinde derin bir hesaplaşma taşıyan bir şarkı. Genç yaşta geniş bir hayran kitlesine ulaşmış bir isim. O dönemden bu yana kendi çizgisinde korumaya çalışıyor. Aşk

Kariyerinin 60. yılı Ajda Pekkan ve Haykıracak Nefesim radyolarımızda bu şarkıda da o güçlü meydan okuyan sesini konuşturuyor. Sözler bir kadının içinde biriken o haykırışı dile getiriyor. Beni fars et yanımda.

Buray ve Kabahat Bende ile radyolarımızdaydı. Tan Taşçı ve Gidişat. Bu şarkının sözünü, müziğini, düzenlemesini tamamen kendisi yapmış. O alıştığımız hüzünlü Tan Taşçı'dan biraz farklı. Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. AfD'nin gençlik yapılanması Generasyon Deutschland Magdeburg'daki kongresinde sert ve dikkat çekici söylemlerle dikkat çekti. Sachsen-Anhalt'taki eyalet seçimlerine bir hafta kala düzenlenen kongrede baş aday Ulrich Siegmund hedeflerinin ülke genelinde iktidar olduğunu söyledi. Kongrede milyonlarca göçmenin geri gönderilmesi çağrısı da yapıldı. Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Baden-Württemberg Başbakanı Cem Özdemir AfD'ye karşı yasaklama süreci başlatılması çağrısında bulundu. Özellikle Thüringen, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Brandenburg'daki AfD teşkilatlarının incelenmesi isteniyor. Yasak kararını Federal Anayasa Mahkemesi verebilir. Ancak federal düzeyde başvuru yapmak için henüz siyasi çoğunluk mevcut değil. Almanya'nın güneyinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışı büyük yıkıma yol açtı. Binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, tren seferleri durdu ve çok sayıda kişi yaralandı. Alman Meteoroloji Dairesi yetkilileri Friedrichshafen'da rüzgar hızının saatte 114 kilometreye ulaştığını bildirdi. Bodensee bölgesindeki Zingen kentinde yaklaşık 190 bina hasar gördü. Bir bina çökme tehlikesi nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Zingen, Konstanz ve Schaffhausen arasındaki tren hatları geçici olarak kapatıldı. Eylül ayının başlamasıyla Almanya'da birçok yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. 11 Eylül'de dijital ürün üreticilerine yeni güvenlik bildirim yükümlülükleri geliyor. 27 Eylül'den itibaren de yanıltıcı çevre reklamları ve keyfi sürdürülebilirlik etiketleri sınırlandırılacak. Arızalı ürünler için yeni garanti etiketi kullanılacak. Almanya'da işsiz sayısı Ağustos'ta hafif arttı. Federal İş Ajansı'na göre ülkede 3 milyon 61 bin kişi işsiz olarak kayıtlı. Temmuz ayına göre bu sayı 54 bin daha fazla. Almanya genelinde işsizlik oranı %6,5'a yükselirken Berlin'de %10,6, Brandenburg'da ise %6,5 olarak ölçüldü. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

10.35 oldu saatlerimiz. Maziye yolculuğumuz devam ediyor. Yeliz ve Bu Ne Dünya Kardeşim radyolarınıza Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Ege Türk olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, bu anlamlı günün gururunu birlikte paylaşıyoruz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Derya Ulu ve Asil Gök düeti Yansıma. İki farklı tarzın buluştuğu bu düet günümüz popunun tazeliğini taşıyor adeta. Derya'nın enerjik sesi Asil Gök'ün prodüksiyonuyla yeni bir renk kazanmış. Ortaya hem dans ettiren hem de duygusal bir parça çıkmış.

Bir yalın şarkısı, akşamüstü gün batımının o tuhaf sessizliğini, hüznünü anlatan içli bir parça, yalının sıcak ve sakin sesiyle daha da derinleşiyor.

yoktu, hepsi vardı. Yalan şarkısıyla radyolarımızdaydı. Türkçe pop ve cazı harmanlayan ses. Işın Karaca, Başka Bahar'la radyolarımızda. Umut dolu bir şarkı adeta.

0: şirketle yaptığı lobi anlaşmasını gündeme taşıdı. Şirkete bir yıl için 2.4 milyon dolar ödeneceğini belirten Çömez, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı neden ABD'li bir lobi şirketine bu kadar büyük bir para ödüyor diye sordu. Ünlü komedyen, oyuncu ve senarist Cem Yılmaz, Çanakkale'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Yılmaz'a anjiyo yapıldı ve stent takıldı. Cem Yılmaz'ın durumunun iyi olduğu ve tedavisinin yoğun bakımda süreceği belirtildi. 2026 Akdeniz oyunlarında mücadele eden kadın voleybol milli takımı bugün altın madalya maçına çıkıyor. İtalya ile oynanacak final mücadelesi bugün 17'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Sarı Kırmızılıların yeni transferi Alexey Batrakov ikinci yarı oyuna girdi. 45 dakika sahada kaldı. Galatasaray belli olan Şampiyonlar Ligi fikstürüne göre ilk maçını 9 Eylül akşamı Sporting Lisbon ile oynayacak. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların fikstürü belli oldu. Siyah beyazlı ekip ilk maçını 17 Eylül'de Marsilya ile yapacak. Almanya'da oynayacağı Hoffenheim ile 15 Ekim'de, Bayer Leverkusen ile 10 Aralık'ta karşılaşacak. Trabzonspor'un da Konferans Ligi'nde oynayacağı müsabakaların fikstürü belli oldu. Bordo Mavili ekip ilk maçını 15 Ekim'de Finlandiya deplasmanında Kups ile oynayacak. Bundesliga temsilcisi Freiburg'u ise 5 Kasım'da Trabzon'da ağırlayacak. Trendyol Süper Lig'de bugün Fenerbahçe Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele 20.30'da başlayacak. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi günler.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: 11.05 oldu saatlerimiz. Cenk Eren ve Kopsun Kıyamet radyolarımızda Ferdi Özbeğen'in eserlerini yeniden yorumlayan bir proje geliştirmişti kendisi geçtiğimiz dönemde. Klasik repertuar olan bu bağlılığı da burada hissediliyor. Şarkı bir aşkın verdiği coşkuyu, her şeyi alt üst eden bir heyecanı anlatıyor. Böyle arabeskle fasıl arasında gidip gelen bir prodüksiyonu var. Dinleyeni hemen kendine çekiyor. Klasik Türk müziğinin süslü, zengin dilini bugünün kulağına uyarlıyor adeta.

edebiyatı şahanesi. Eski bir şiir dilini bugünün müziğiyle harmanlamış, tam bir sevda övgüsü bu şarkı. Geç kalmayı bile bir zerafet gibi anlatıyor. Kulağa hem nostaljik hem de taze geliyor.

ve sebebi yar. Sıfırdan yükselen genç rap sanatçısı burada duygusal ve melodik bir tarafını gösteriyor. Sert kalıpların dışına çıkan bir yorumu.

0: Berliner Landeszentrale für politische Bildung sunar. Benim şehrim, benim politikam.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de düzenlenecek seçimlerde seçmenlerin iki oyu bulunuyor. Birinci oy Erststimme ve ikinci oy ise Zweitstimme. Birinci oyla seçmenler kendi seçim bölgelerindeki bir adaya oy kullanabilir. En fazla oyu alan aday seçimi kazanır ve doğrudan Berlin Eyalet Meclisi'ne girer. İkinci oy ise bir siyasi partiye verilir. Aslında seçim sonuçları açısından kullanılan en önemli oy da ikinci oydur. Çünkü partilerin mecliste kaç sandalye kazanacağını büyük ölçüde ikinci oylar belirler. Örneğin bir parti ne kadar çok ikinci oy kazanırsa mecliste o kadar fazla temsil hakkı elde eder. Berlin Eyalet Meclis seçimlerinde oy kullanabilmek için kişinin Alman vatandaşı ve ana ikamet adresinin Berlin'de olması gerekiyor. Oy kullanma yaşının 16'ya düşürülmesi Berlin'de yeni bir uygulama. Daha önce seçimlerde oy kullanabilmek için en az 18 yaşında olmak gerekiyordu. Yeni düzenleme ile birlikte gençler de siyasi kararlara daha erken yaşta katılma hakkı elde etmiş oluyor.
0: Benim şehrim benim politikam programı sizlere Metropol FM'in katkılarıyla Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından sunulmaktadır. Yerel siyasette alınan önemli kararların bir parçası olmak sizin elinizde. Benim şehrim, benim politikam.
2: Kendine güvenen, meydan okuyan tavrıyla tanıdığımız Hande Yener ve bu yüzden radyolarımızda tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben pop'tan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir, indir ve dinle.
4: Selin ve Bu Gece radyomuzda aslında bir Sezen Aksu şarkısı. Selin kendi yorumuyla yeniden ele almış, orijinaline saygılı ama kendine has

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. AfD'nin gençlik yapılanması Generasyon Deutschland Magdeburg'daki kongresinde sert ve dikkat çekici söylemlerle dikkat çekti. Sachsen-Anhalt'taki eyalet seçimlerine bir hafta kala düzenlenen kongrede baş aday Ulrich Siegmund hedeflerinin ülke genelinde iktidar olduğunu söyledi. Kongrede milyonlarca göçmenin geri gönderilmesi çağrısı da yapıldı. Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Baden-Württemberg Başbakanı Cem Özdemir AfD'ye karşı yasaklama süreci başlatılması çağrısında bulundu. Özellikle Thüringen, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Brandenburg'daki AfD teşkilatlarının incelenmesi isteniyor. Yasak kararını Federal Anayasa Mahkemesi verebilir. Ancak federal düzeyde başvuru yapmak için henüz siyasi çoğunluk mevcut değil. Almanya'nın güneyinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışı büyük yıkıma yol açtı. Binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, tren seferleri durdu ve çok sayıda kişi yaralandı. Alman Meteoroloji Dairesi yetkilileri Friedrichshafen'da rüzgar hızının saatte 114 kilometreye ulaştığını bildirdi. Bodensee bölgesindeki Zingen kentinde yaklaşık 190 bina hasar gördü. Bir bina çökme tehlikesi nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Zingen, Konstanz ve Schaffhausen arasındaki tren hatları geçici olarak kapatıldı. Eylül ayının başlamasıyla Almanya'da birçok yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. 11 Eylül'de dijital ürün üreticilerine yeni güvenlik bildirim yükümlülükleri geliyor. 27 Eylül'den itibaren de yanıltıcı çevre reklamları ve keyfi sürdürülebilirlik etiketleri sınırlandırılacak. Arızalı ürünler için yeni garanti etiketi kullanılacak. Almanya'da işsiz sayısı Ağustos'ta hafif arttı. Federal İş Ajansı'na göre ülkede 3 milyon 61 bin kişi işsiz olarak kayıtlı. Temmuz ayına göre bu sayı 54 bin daha fazla. Almanya genelinde işsizlik oranı %6,5'a yükselirken Berlin'de %10,6, Brandenburg'da ise %6,5 olarak ölçüldü. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Hakan Peker ve Karam, eğer bu şarkı çaldığında sizin de aklınıza Arda Turan, Burak Yılmaz, Caner Erkin geliyorsa siz de benim gibi iflah olmaz bir futbol sevdalısınız.

ve Bilal Hancı düeti Yaktın Beni. Söz müzik Sefa Nuh Polat'a ait, şarkı yıkılmış ama pes etmemiş bir adamı anlatıyor. Biliyorum geleceksin, beni tekrar seveceksin, keşke değil iyi ki diyeceksin diyor. Tüm umudunu kaybetmeyenler için geliyor.

Bir derdim var diyecek Mor ve Ötesi. Türk rock'ının en tanıdık, en dobra seslerinden biri bu grup. Yıllardır aynı yoğunlukla sahnedeler. Bir şeylerin içine sindirilemediği, söylenmesi gereken bir derdin olduğunu hissini taşıyan güçlü bir şarkı. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Alişan Kadere Bak'la radyolarımızdaydı. 11.55 oldu saatlerimiz. Sıla ve Hayran. Bu akşam İstanbul'a uçacak olan dinleyicilerimiz varsa eğer Harbiye Cemil Topuzlu'da Sıla'nın konseri var. Şiddetle tavsiye edilir.

0: hayattan takıldı. Cem Yılmaz'ın durumunun iyi olduğu ve tedavisinin yoğun bakımda süreceği belirtildi. 2026 Akdeniz oyunlarında mücadele eden kadın voleybol milli takımı bugün altın madalya maçına çıkıyor. İtalya ile oynanacak final mücadelesi bugün 17'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'ye 1-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Sarı Kırmızılıların yeni transferi Alexey Batrakov ikinci yarı oyuna girdi. 45 dakika sahada kaldı. Galatasaray belli olan Şampiyonlar Ligi fikstürüne göre ilk maçını 9 Eylül akşamı Sporting Lisbon ile oynayacak. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların fikstürü belli oldu. Siyah-beyazlı ekip ilk maçını 17 Eylül'de Marsilya ile yapacak. Almanya'da oynayacağı Hoffenheim ile 15 Ekim'de, Bayer Leverkusen ile 10 Aralık'ta karşılaşacak. Trabzonspor'un da Konferans Ligi'nde oynayacağı müsabakaların fikstürü belli oldu. Bordo Mavili ekip ilk maçını 15 Ekim'de Finlandiya deplasmanında Kups ile oynayacak. Bundesliga temsilcisi Freiburg'u ise 5 Kasım'da Trabzon'da ağırlayacak. Trendyol Süper Lig'de bugün Fenerbahçe Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele 20.30'da başlayacak. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi günler.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Hanımlar beyler, Metropol FM'deyiz. 12.09 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert. Şöyle sabah ilk şarkılarla beraber kendimize gelmişizdir umarım diye bir giriş yapayım. Nasılsınız? Kahvaltılar yapıldı mı? Keyif kahveleri içildi mi? Çünkü kendimize geldiysek şöyle ufaktan bugünün konularına bir göz atalım. Çok ilginç konularım da var. Gerçek hayattan, günümüzden bizi ilgilendiren ciddi ciddi konularım da var. Fakat önce şu haberle ben başlamak istiyorum bak. Haberin üstünde ne yazıyor biliyor musunuz? Almanya'dan evlenmek için geldi. Düğün gecesi öyle bir şey oldu ki. Ya bunu okuyunca insan düşünüyor. Ya ne olmuş olabilir acaba? Bu kadar abarttıkları kadar bir şey mi oldu yoksa... Habercilik dili mi bu yani? Biliyorsunuz sosyal medyada özellikle daha çok oluyor bu haber dili. Böyle bir haberi anlatacakları zaman üzerine bir manşet atıyorlar. Şu ünlü isim şu oldu, bu bununla burada. Haberin içine bir giriyorsun. Hiçbir şey yok. Acaba bu da öyle bir haber mi? Almanya'dan evlenmek için geldi. Düğün gecesi öyle bir şey oldu ki. Bunun detayına girelim bakalım. Neler olmuş neler. Fakat öncesinde... Manifest ve

Hanımlar, beyler, tekrardan buradayız. Bengü ve Ümit Sayın düeti. Ya sen gidip de radyolarımızdaydı. Mikrofonda ben Mert. Almanya'dan bir gurbetçimiz Ali Bey, kendisi evlenmek üzere kalkıp da Türkiye'ye gidiyor. Düğününden bir gün önce istenmeyen olaylar yaşanıyor. Mesela nişanlısıyla nişanı atıyorlar. Evet, bu tarz şeyler normal, hayatın içinde var. Fakat işin komik kısmı ne biliyor musunuz? Ali Bey ve nişanlısı evlenmek için tuttukları düğün salonunu bir gün kala iptal edemiyorlar. İptal edememişler. Fakat bu Ali Bey ve nişanlısının ilk iptali değilmiş. Daha önce de aynı nişanlısıyla evlenecekken arada çıkan sorunlar nedeniyle düğünlerini ertelemişler ve erteledikleri düğünlerini de iptal etmişler. Şimdi düğünü iptal ettikten sonra düğün salonu demiş ki bana ne kardeşim, ben parama bakarım. Ben bu salonu size kiraladım. Ya gelir burada düğün yaparsınız, dilerseniz başka bir şey yaparsınız. Sünnet düğünü olur, nişan olur, ne bileyim mevlüt olur. Ben bugünü size ayırdım demiş ve düğün salonunu iptal etmemiş. Ali Bey ise bak çok güzel bir şey düşünmüş. Demiş ki ya ben yıllardır zaten gurbetteyim. Buradaki akrabalarımı da doğru düzgün göremiyorum. Sen tüm akrabalarını topla düğün salonuna. Orada güzel bir eğlence yap. Valla Ali Bey bir şey söyleyeyim mi? 40 yıl düşünsem hayatta aklıma gelmez. Ama benim aklıma takılan bir nokta da şu. Sonuçta Ali Bey ve nişanlısıyla karşılıklı görüşüp bu nişanı atmışlar. Şimdi ortak bir karar verdikleri için bu düğün salonunun masrafını neden sadece Ali Bey ödüyor? Soruyorum size, daha doğrusu soruyorum nişanlısına. Nişanlısının bu konuda bir desteği olmuş mu acaba? Ali Bey'e başka çare bırakmamışlar. Ali Bey'in tek çaresi bir gün kala başka birini bulup onunla evlenmek olurdu. Ama işte bu kadar kısa sürede nereden, kimi, nasıl bulacak? Akrabalarıyla bir araya gelmiş. Böyle bir akrabam olacak, ben çok mutlu olurum ya. Düğüne davet edildim, düğün yok. Düğüne gidiyorum, takı yok. Sadece gideceğim orada, yemek yiyeceğim, oturacağım, akrabalarımı göreceğim, eğleneceğim. Vallahi bir şey söyleyeyim mi ya? Hayalimdeki düğün böyle bir düğün olurdu herhalde.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Alman Demir Yolları Deutsche Bahn, ülke genelindeki 5400 tren garında alkol tüketimini tamamen yasaklamaya hazırlanıyor. 1 Eylül'den itibaren Berlin'de de merkez tren garı Gesundbrunnen, Kiel ve Braunschweig garlarında, peronlarda ve gar salonlarında alkol içilmesi yasaklanacak. Berlin Spandau'daki bir mülteci yurdunda dün çıkan yangında en az 4 kişinin dumandan etkilendiği belirtildi. 3 kişi de hastaneye kaldırılırken yangın binanın 4. katında çıktı ve itfaiye tarafından hemen söndürüldü. Kat geçici olarak kullanılmaz hale geldi. Yurtta kalan 50 kişinin başka yerlere yerleştirilmesi planlanıyor. Berlin'de dün akşam Charlottenburg'da bir e-scooter sürücüsünün bir yayaya çarpması sonucu yaşanan kazada her 2 kişi de hafif yaralandı. Berlin yönetimine yönelik siber saldırıda hackerların 1.4 milyondan fazla dosyayı taradığı öne sürüldü. İddialara göre personel dosyaları, şifreler, kimlik bilgileri ve su altyapısına ilişkin hassas analizler de ele geçirildi. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Hepinize güzel bir hafta sonu dilerim sevgili dinleyenler.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Ege Türk olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, bu anlamlı günün gururunu birlikte paylaşıyoruz.

Aydın Kurtoğlu köleyle radyolarımızdaydı. Derya Ulu ve 10. yılına özel çıkardığı Şımarık parçası radyolarımızda. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol'le.

Sonar Sarıkabadayı ve PAS radyolarımızdaydı. Sezen Aksu ve son albümünde yayınladığı benim en beğendiğim parçası Aşk Dansı radyolarımızda.

Ayla Çelik daha bir aşıkla radyolarımızdaydı. Kolpa ve Beni Aşka İnandır Yatağın Soğuk Tarafı albümünden grubun kendine has biraz alaycı, biraz içten rock tavrı burada da karşımızda. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Skandal ve kendi eserlerine saygı olarak hazırlığı albümünden Geri Versen radyolarımızda yıllar önceki bir eserini bugünün sound'uyla yeniden buluşturuyor. Kariyeri boyunca biriktirdiği şarkıları da böylelikle tazelemiş oluyor.

Hanımlar beyler, 13.06 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Günlerden 30 Ağustos. Bu vesilede tüm dinleyicilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarız. Ağustos ayının da sonuna geldik. Bir gün kaldı. Yarın 31 Ağustos, ardından Eylül ayındayız. Eylül ayında Almanya'da tam 3 eyalette seçim var. 3 eyalet sandığa gidecek. Sachsen-Anhalt, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern. İlk sırada Sachsen-Anhalt var 6 Eylül'de. Yani bir haftadan az kaldı bu seçim için. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern ise aynı gün 20 Eylül'de sandığa gidecekler. Özellikle son zamanlarda bu seçim muhabbetleri çok fazla konuşulmaya başladı. Peki neden bu kadar çok konuşuluyor diye hiç düşündük mü? Bunların sebeplerinden bir tanesi Sachsen-Anhalt'ta durumun çok vahim olması. Durum niye vahim? Çünkü AfD'nin oy oranı tam %40'a kadar çıkmış vaziyette. Evet. Kulağa gerçekten değişik geliyor yani. Nasıl diyeyim? Korkunç mu geliyor diyeyim? Doğru kelimeyi seçmeye çalışıyorum da ben onu seçene kadar çok vakit geçer. Biz onu en iyisi geçelim. Şimdi %40 oy oranı var dedik AfD'nin Sachsen-Anhalt'ta. Tabi bu durum orada yaşayan göçmenleri de kaygılandırıyor. Ya ister istemez insan bir geriliyor. Geçen hafta çarşamba günü eyalet başkenti Magdeburg'da göçmen kökenli esnaf buna karşı bir şey yaptı. Ne yaptı biliyor musunuz? Sabah saat 10'dan öğleden sonra 3'e kadar tam 5 saat boyunca dükkanlarının kepenklerini indirdiler. Çok basit bir amaçları vardı. Biz burada da varız. Hani bizi de düşünün demek istediler. Hatta bir esnaf açıklama yaptı. Demiş ki biz bugün kapımızı kapatıyoruz ki yarın özgür bir toplumun kapıları kapanmasın diye. Çok güzel bir açıklama yapmış. Ben bu esnafımıza şöyle bir destek verebilirim. Vallahi biz o kapının arasına ayağımızı koymasak o kapıyı çoktan bizim üstümüze kapatırlar gibi bir durum var. Bakalım, inşallah hepimiz için en güzeli olur. %40'lık oy oran bizim için çok da güzel olmasa gerek. Ya aslında bu çok başarılı bir protesto biliyor musunuz? Almanya'da yaşayan bütün göçmenler bir araya gelse ve bir günlüğüne, sadece bir günlüğüne kimse çalışmasa, kimse dükkanını açmasa, kimse dışarı çıkmasa Almanya'nın durumu ne olurdu acaba? Ve onlar bunu görürler miydi? Birazcık dilerseniz bu konuyu beraber masaya yatıralım. Bana nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz değil mi? 030-217-970-71'e mesajlarınızı ve aramalarınızı bekliyorum. Ben burada beklerken sizlere de harika bir düet gönderiyorum. Kim biliyor musunuz? Semi Cenk ve Büken radyolarımızda olacak. Vur beni diyecekler. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Alman Demir Yolları Deutsche Bahn, ülke genelindeki 5400 tren garında alkol tüketimini tamamen yasaklamaya hazırlanıyor. 1 Eylül'den itibaren Berlin'de de merkez tren garı Gesundbrunnen, Kiel ve Braunschweig garlarında, peronlarda ve gar salonlarında alkol içilmesi yasaklanacak. Berlin Spandau'daki bir mülteci yurdunda dün çıkan yangında en az 4 kişinin dumandan etkilendiği belirtildi. 3 kişi de hastaneye kaldırılırken yangın binanın 4. katında çıktı ve itfaiye tarafından hemen söndürüldü. Kat geçici olarak kullanılmaz hale geldi. Yurtta kalan 50 kişinin başka yerlere yerleştirilmesi planlanıyor. Berlin'de dün akşam Charlottenburg'da bir e-scooter sürücüsünün bir yayaya çarpması sonucu yaşanan kazada her 2 kişi de hafif yaralandı. Berlin yönetimine yönelik siber saldırıda hackerların 1.4 milyondan fazla dosyayı taradığı öne sürüldü. İddialara göre personel dosyaları, şifreler, kimlik bilgileri ve su altyapısına ilişkin hassas analizler de ele geçirildi. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Hepinize güzel bir hafta sonu dilerim sevgili dinleyenler.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar beyler, 13.16 oldu saatlerimiz. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Efendim, neyi konuşuyoruz biliyor musunuz? Radyonu yeni açan dinleyicim, bak senin için tekrar bir hatırlatma yapıyorum. Eğer ki biz göçmenler Almanya'da şöyle bir günlüğüne bu göçmen karşıtlığı olaylara, işte AfD protesto babında bir günlüğüne hiçbirimiz işe gitmesek, dükkanlarımızı açmasak Almanya'nın hali ne olurdu diye sorduk. Dinleyicilerimizden mesajlar yağıyor adeta. Bak, bir dinleyicim çok güzel bir alana değinmiş. Sağlık alanına. Selam Mert, iyi yayınlar. Seda, ben Mannheim'dan dinliyorum sizi demiş. Sağlık sektörü tamamen yerle bir olabilir demiş. Çünkü Almanya'da her 100 hemşireden 17'si, her 100 doktordan da 15'i göçmen kökenli. Evet, yani yarın bir gün hasta olduğunuzda hastaneye gittiğinizi doktor bulamayabilirsiniz. Hatta ve hatta son birkaç yıldır hemşirelik mesleğine giren yeni kişilerin tamamı göçmen. Yani bu meslek zaten göçmensiz büyüyemiyor demiş. Gerçekten de en büyük sıkıntı sağlık sektöründe olur herhalde. Yani hemşiresinden tut doktoruna kadar. Ondan sonra yaşlı bakım oranında da %20'lik bir göçmen nüfus var. Bir diğer mesajımız demiş ki, selam Mert, iyi yayınlar. Kargo ve paket dağıtımı aksar, kapına gelecek paket o gün gelmeyebilir. Yani bunlar aslında böyle küçük küçük şeyler gibi geliyor bize ama etkisi gerçekten de çok büyük. Poizi, uyuyamadın değil mi? Vallahi Poizi, bu hafta olduğu müddetçe biz zor uyuruz ya.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert, Sinan Akçıl ve Ferah Zeydan Şartlar düeti bizlerleydi. Bizler ise Almanya'da şöyle bir günlük bir göçmen grevi yapsak diye konuşuyoruz. Şöyle bütün göçmenler bir araya gelip toplansak, desek ki biz bugün işe gitmiyoruz, dükkanları açmıyoruz desek sonuç ne olur diye konuşuyoruz. Bak, Serpil bir mesaj atmış bize Möfeld'in Waldorf'tan. Selam Mert, bu ne zamandır aklımda ama ne yazık ki bunu organize edecek bir dernek bulamadım. Henüz tehlikenin ve gücümüzün farkında değil bizim vatandaşlar. O kadar doğru ki. O kadar doğru ki ama. Ya özellikle bizim vatandaşlarımız anlamadığım bir şekilde ikiye bölünüyoruz. Ya çok basit bir mesela, bu ak mı kara mı diye sor. Bizim vatandaşlarımızın yarısı ak, yarısı kara der. Nedenini gerçekten anlayabilmiş değilim. Bir diğer dinleyicimiz yazmış bizlere. Selam Mert, çok iyi bir konuya değindin. Yabancı çalışanlar işe gitmeseler, dükkanları kapatsalar, genelde gastronomi üzerine çok daha büyük sıkıntılar yaşarlar. O kadar doğru ki. Şimdi normal şöyle dışarıya bakıyoruz. Gastronomi deyince Almanya'da ya bir döner dükkanı, ya bir pizza dükkanı veya falafel, şavarma. Genelde gastronomi alanı göçmenlerin oluşturduğu bir alan. Şunu diyebilir miyiz? Tüm gastronomiler kapatsa aç kalınır diyebiliriz bence ya. Ya gerçekten gücümüzün farkında değiliz. Bununla farkına varmamız lazım. Bak, Darmstadt'tan yazmış. Bünyamin, selam Mert. İyi yayınlar. Havaalanında bagaj atma bölümünde çalışanların %90'ı yabancı. Yani bu şu demek oluyor. Kimse tatile çıkamaz. Öyle bir grev olursa. Hastane evet gibi büyük yerlerin temizlik işinde çalışanların %90'ı da yabancı. Yani aslında baktığımızda yabancılar olarak gerçekten de böyle Almanya'nın temelini oluşturuyoruz. Çünkü o işler yapılmasa, bu işleri bizler yapmasak, bu sefer Almanya'daki diğer işler de yürümeyecek. Bizler sadece bunun farkına varıp gerekli tepkiyi birlik olup göstermemiz lazım.

0: Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip-hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.
1: ...13.34 oldu saatlerimiz... ...mikrofonda ben Mert... ...bir grevi konuşuyoruz... ...acaba şöyle bir grev yapsak nasıl olur diye... ...bütün göçmenler bir araya gelsek... ...bir gün işe gitmesek... ...Almanya'nın durumu ne olur diye sorduk... ...fakat bunu öyle... ...ayrımcı bir taraftan sormadık... ...sonuçta biz kimseyi siz veya biz diye ayıracak değiliz... ...fakat göçmenlere karşı inanılmaz bir... ...politika yürütüyor AfD... Magdeburg'daki esnaf da 5 saatliğine tepki olarak kepenklerini indirdi. Ve tahmin edersiniz ki yani en basitinden insanlar aç kaldı. Gastronomi dediğimizde burada göçmenlerin acayip bir ağırlığı var. Bak, bir dinleyicimiz Zeynep mesaj atmış bize, başka bir alanı hatırlatmış. Demiş ki selam Mert, iyi yayınlar. Otobüs, tramvay ve trenleri unutmayalım. Orada da fazlasıyla göçmenler çalışıyor. Evet, ulaşım da bizden sorulur. Ulaşım da bizim işimiz. Bak, bir dinleyicim çok güzel bir yere parmak basmış. Demiş ki, selam Mert, Berlin'den Radyo Kolik. İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz efendim. Biz Türkler maalesef bıçak kemiğe dayanmayınca birlik olup tepki ve direniş gösteremiyoruz. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bıçak kemiğe dayandı bile.

Mebrure ve Zatı Şahanesi. Gerçekten ruhu dinlendiren bir parça. Eylem ve aman, bir çaresizliği, bir yakarışı anlatan içli bir şarkı. Sade ama etkili bir söylemi var.

Pekkan'dan Ayrılık Ateşi radyolarımızda bir ayrılığın için için yakan halini anlatan klasik bir parça. Yıllar geçse de o karizmatik duruşu hiç değişmiyor.

seviyorum de. Hey! Douglas. Melike Şahin Sarıl Bana ile radyolarımızdaydı. Mela Bedel Gel Dönelim Eve diyecek. Uzaklaşmış iki insanın yeniden bir araya gelmesini çağrısını taşıyan bu şarkı sade bir prodüksiyonla sözler tüm ağırlığını koruyor. Genç ama olgun bir yorum, böyle dinleyeni yavaş yavaş içine çeken bir yapısı var.

Dilan Ekici ve Paul Duvier Derico'yla radyolarımızdaydı. 13.56 oldu saatlerimiz. Bana ayrılan sürenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birazdan Arda stüdyoda yayında olacak. Pera ve Sensiz Ben'le beraber bana da müsaade.

0: Die Bevölkerung wurde aufgefordert, das Gebiet zu meiden. Die Deutsche Bahn will bis 2030 zusätzlich 210 Millionen Euro in sauberere Bahnhöfe und Züge investieren. Ein Teil des Geldes soll auch in zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen fließen. Das berichtet die Bild unter Berufung auf Bahnchefin Evelyn Paller.
1: Was als Sofortprogramm gestartet war, soll jetzt dauerhaft zum neuen Standard werden, sagt die Bahnchefin. Man wolle jeden Tag ein Stück besser werden. Saubere Züge und Bahnhöfe, mehr Sicherheit und mehr Komfort dürften nicht die Ausnahme sein. Weil es derzeit aber noch nicht ganz rund läuft, sollen ICE-Züge zum Beispiel neben der Reinigung in großen Waschstraßen auch per Hand geschrubbt werden. Die Teams greifen selbst zur Bürste, bis der ICE glänzt, sagte Paller. Und mobile Handwerkerteams sollen Schäden und Schmierereien an Bahnhöfen beheben. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
0: Island hat mehrheitlich gegen eine Wiederaufnahme der Gespräche über einen EU-Beitritt des Landes gestimmt. Das Ergebnis des Referendums fiel mit etwa 53-47% relativ knapp aus.
2: Jetzt bleibt erst einmal alles so, wie es schon war. Island bleibt Teil des europäischen Wirtschaftsraums, eng an die EU angelehnt, aber ohne Mitentscheidungsrecht. Offenbar schätzten viele Isländer die Gefahr, eigene Rechte aufzugeben, höher ein als mögliche Vorteile eines EU-Beitritts. Dabei dürfte die Fischerei, von der die vulkanreiche Insel im Nordatlantik lebt, eine große Rolle gespielt haben. Möglicherweise hat aber auch die EU in den letzten Jahren einiges an Strahlkraft verloren. Dieter Ebeling, Brüssel.
0: Zum Sportfußball. Aufsteiger FC Schalke 04 kehrt mit einem Auswärtsspiel in die Bundesliga zurück. Die Königsblauen sind zum Abschluss des ersten Spieltags zu Gast beim FC Augsburg. Außerdem empfängt der SC Freiburg am Nachmittag Werder Bremen.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Adalet Bakanlığı üzerinde çalışılan yeni yargı paketiyle ilgili ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Hazırlanan taslakta soruşturma sürelerinin kısaltılması, tutuksuz yargılama esaslarının genişletilmesi ve siber suçlarla mücadelede yeni cezai yaptırımlar öngörülüyor. Düzenlemenin önümüzdeki haftalarda meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Türkiye genelinde baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilemesi üzerine uzmanlar acil eylem planı çağrısı yaptı. Özellikle tarımsal sulamada ve sanayide su israfının önüne geçilmesi gerektiği vurgulanırken, büyükşehir belediyelerine de kayıp kaçak oranlarını düşürmeleri için yeni standartlar getirileceği açıklandı. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinin sonuçları açıklandı. Yıl sonu enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü seyir devam ederken, dolar-TL kuruna ilişkin tahminler de güncellendi. Piyasada sıkı para politikasının ne kadar süreceğine dair tartışmalar sürüyor. Uzmanlar ise enflasyonla mücadelede önümüzdeki birkaç ayın kritik önemde olduğunu vurguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu yeni öğretmen atama takvimiyle birlikte başvuru ekranı açıldı. Binlerce aday kontenjan dağılımlarına ve mülakat takvimine odaklanırken sendikalar atama sayısının yetersiz olduğu gerekçesiyle karara tepki gösterdi. Başvurular önümüzdeki haftanın sonuna kadar devam edecek. İnsan kaynakları şirketlerinin yayınladığı son rapora göre yapay zeka araçlarının kullanımı Türkiye'de şirketlerin %40'ından fazlasında iş süreçlerine dahil edildi. Raporda önümüzdeki 5 yıl içinde teknik becerilerin yanı sıra analitik düşünme ve uyum yeteneği yüksek çalışanlara olan talebin hızla artacağı vurgulanıyor. YKS sonuçlarının ardından üniversitelere kayıt hakkı kazanan öğrenciler için barınma telaşı başladı. Büyük şehirlerdeki özel yurt ücretleri ve ev kiralarındaki fahiş artışlar nedeniyle birçok öğrenci Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yönelirken öğrenci dernekleri devletin barınma kapasitesini acilen arttırması gerektiğini ifade ediyor. Tabip odaları hastanelerde tırmanan şiddet vakalarına karşı yeni bir eylem planı açıkladı. Sağlıkta şiddeti önleme yasasının uygulamada yetersiz kaldığını belirten sağlık çalışanları, caydırıcı cezaların yanı sıra hastane girişlerindeki güvenlik önlemlerinin fiziki olarak arttırılmasını talep ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerine çıkacağını bildirdi. Özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde kronik hastaların ve yaşlıların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları gerektiği önemli hatırlatıldı. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Hepinize güzel bir hafta sonu dilerim sevgili dinleyenler.
3: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Bugün 104 yıl önce kazanılmış bir zaferi kutluyoruz. Ama hikayenin en ilginç kısmı yalnız savaş meydanında değil, gizlilikte, stratejide ve bağımsızlık kararında saklı. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Arda Eşberk. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bugün 4 saat boyunca geçmişten bugüne uzanan özel bir yolculuk yapacağız sizlerle birlikte. Büyük taarruzun arka planına bakacağız. Mustafa Kemal'in strateji anlayışını anlatan bazı hikayelere uğrayacağız. Ve sonrasında 2026 Almanya'sında demokrasi, göç ve aidiyet tartışmalarına geçeceğiz. Üçüncü saatimizde ise Freud dizisi ve yıllar önce yazmış olduğum bir makale vardı. O makalede şu anki günümüzdeki siyasi süreçlerle ilgili de güç ve tarih hafızasını, günümüzü ve geçmiş arasındaki ilişkiyi konuşuyor olacağız. Ve tabii ki günümüz içerisinde hem Türkiye'de hem Almanya'da hem dünya gündeminde var olan ilginç konu başlıklarını, magazin gündemini, sanatçıların dünyasını, sinemayı da unutmayacağız. Ve yeniden 30 Ağustos'a da geri dönüyor olacağız. Bugün geçmişi ezberlemek için değil, bugüne ne söylediğini anlamak için ziyaret ediyor olacağız. Ve yayınımız tabii ki 30 Ağustos Zafer Bayramımızın kutlamasıyla devam ediyor olacak. Metropol FM'de özel yayınımız başladı. Bugünün ilk sahnesini saygı ve müzikle açıyoruz. Tarkan gelecek, biliyorsunuz onun da vatanı olan sevgisi aşikar konserlerinde, sosyal medyasında her yerde onu paylaşıyor. Kuzu Kuzu parçasıyla radyolarınızda hareketli güzel bir parçayla açılışımızı yapıyoruz. Sonrasında Volkan arkadaşımız haberlerde sizlerle.

0: gittim.
1: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Berlin Marzahn Hellersdorf'taki Eastgate alışveriş merkezine cumartesi sabaha karşı hırsızlar girdi. Alışveriş merkezindeki 14 farklı mağazayı yağmalayan soyguncular büyük miktarda ziynet eşyası ve nakit parayla kayıplara karıştı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüyor. Berlin Eyalet Senatosu başkentteki mezarlık ücret tarifelerinde güncellemeye gitti. Yeni düzenlemeyle birlikte mezar yeri, defin ve mezarlık hizmeti harçlarına yüksek oranlarda zam yapıldı. Karara tepki gösteren vatandaşlar artan yaşam maliyetleri karşısında defin masraflarının karşılanamaz hale geldiğini savunuyor. Berlin'de düzenlenen atletizm şampiyonası ve bölgesel futbol maçları nedeniyle kent genelinde ulaşım kilitlendi. Özellikle Olimpiyat Stadı çevresindeki Heerstraße ile Köpenick bölgesindeki ana caddeler araç trafiğine kapatıldı. Emniyet yetkilileri sürücüleri toplu taşıma araçlarını kullanma konusunda uyarıyor. Berlin Tempelhof Dam üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Araç içindeki iki kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de pazar pazar Arda ile yolculuğunuza başladınız. Umurdama gelecek, yardım et diyecek. Ondan sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın enteresan hikayelerine başlayacağız.

30 Ağustos aslında sadece tek bir gün değil. 26 Ağustos sabahı başlayan büyük bir harekatın 4 gün sonra gelen bir final sahnesi ama her şeyden öte canlar bir milletin kolektif bir şekilde ayağa kalkışının hikayesi aslında. Büyük taarruz 26 Ağustos 1922'de başladı. Türk ordusunun hedefi işgal kuvvetlerinin Anadolu'daki ana gücünü kesin bir biçimde kırmaktı. Ve 30 Ağustos'ta başkomutan meydan muharebesi kesin zaferle sonuçlandı. 2026 yılında bu büyük zaferin sizlerle birlikte 104. yılını kutluyoruz. Ama burada tabii ki tek tek birlik isimlerine ve askeri haritalara boğulmak istemiyorum. Fakat şunu hatırlamakta fayda var. Bu zafer Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde bütün bir halkın zaferi. Kendi çorabını veren, tabağını, çanağını veren, elinde ne varsa orduya teslim eden bir halkın hikayesi. Kolektif ve zor zamanlarda bir ve bütün olmayı başaran bir toplumun hikayesi aslında. Çünkü 30 Ağustos'un bugün bize bıraktığı daha temel bir duygu var. Bir toplumun kendi geleceği hakkında karar verebilme iradesi. Bu nedenle 30 Ağustos sadece bir askeri başarı tabii ki değil. Bazen tarihte bir gün takvimdeki 24 saatten çok daha fazlasıdır. 30 Ağustos bir milletin kendi geleceğime kendim karar veririm ve özgürlüğüme ben adım atarım dediği bir tarihi işaret ediyor. Geçmişten bugüne uzanan bu hikayenin ardında müzikle bir nefes alacağız. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Afra ve Mustafa Sandal. Adı intikamdı diyecek.

Canlar, hiçbir başarı tesadüf değildir ve başarı detaylarda gizlidir. Taarruzdan hemen önce Ankara'da büyük bir çay partisi verileceği konuşuluyor. Ama Mustafa Kemal, partiyi düzenleyen kişi, orada değil. Peki bu söylentinin cepheyle ne ilgisi vardı? Celal Şengör'ün yaptığı araştırmalara baktığımızda onun aktarımına dayanan anlatıya göre taarruz hazırlıkları olağanüstü gizlilik içinde yürütülüyor. Birlikler sessizce kaydırılıyor, haberleşme kontrol altında tutuluyor. Ve Ankara'da düzenleneceği konuşulan bir çay partisi var. Dedikodular bu çay partisi üzerine kurulu. Dikkati başka yere çekmek için kullanılan stratejik bir perde olarak anlatılıyor. Düşünün, basit bir çay partisi haberi büyük taarruzun kaderini etkiliyor. Burada önemli bir not. Bu hikayeyi kesinleşmiş bir arşiv belgesi gibi değil de kaynakta aktarılan stratejik bir aldatma anlatısı olarak da görmekte fayda var. Ama bize çok güçlü bir fikir veriyor. Savaş yalnız kuvvet değil, bilgi, zamanlama ve karşı tarafa ne gösterdiğiniz için de belirleyici olabilir. Ve Atatürk'ün bu anısıyla ilgili annesiyle yaşadığı da bir tecrübe var. Onu sizlerle paylaşıyor olacağım. Zafer bazen yalnız cesaretle değil, neyi ne zaman ve kime göstereceğinizi de bilmekle ilgili. Gizli planları burada bırakıp müzikle yolculuğumuza devam edelim. İrem Derici geliyor. Sevgi olsun, taştan olsun diyecek.

Ben biliyorum, sen savaşa gittin. Bu sözlerin sahibi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım. Ağustos 1922, büyük taarruz için hazırlıklar tamamlanmak üzereydi. Mustafa Kemal taarruz planını çok dar bir çerçeveyle paylaşmış, hazırlıkların son aşamasına geçilmişti. Ancak planın gizliliği o kadar büyüktü ki, yaydığı haber sayesinde Ankara'da herkes onun bir çay ziyafeti vereceğini sanıyordu. Haber 20 Ağustos'ta Hakimiyet-i Milliye gazetesiyle yayılmış, gazete Mustafa Kemal'in köşkte bir çay ziyafeti vereceğini duyurmuştu. Ancak herkes onun Ankara'da olduğunu düşünürken Mustafa Kemal, büyük taarruzu başlatmak üzere şehirden ayrılmıştı bile. Üstelik gerçek, en yakınlarından bile saklanıyordu. Buna annesi de dahildi. Mustafa Kemal annesi Zübeyde Hanım'ın yanına sefer kıyafetleriyle gitti ve elini öptü. Nereye diye soran annesine yalnızca köşkte vereceğim çay ziyafetine dedi. Ancak Zübeyde Hanım oğlunun kıyafetlerine bakınca bunun bir ziyafet olmadığını anlamıştı. Mustafa Kemal'in ayrılmasından saatler sonra Zübeyde Hanım merkez kumandanını yanına çağırdı. Nerede benim oğlum diye sorduğunda kumandandan aldığı cevap çay ziyafetine gitti oldu. Zübeyde Hanım ise gerçeği anlamıştı. Hayır, çay ziyafetine gitmedi. Ben biliyorum, o savaşa gitti dedi. Ve Zübeyde Hanım oğluna bir mektup gönderilmesini rica etti. Ve mektupta şöyle yazıyordu. Oğlum, seni bekledim, dönmedin. Çay ziyafetine gideceğini söyledin ama ben biliyorum, sen cepheye gittin. Sana dua ettiğimi bilesin. Harbi kazanmadan sakın dönme, annem.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardağ'la yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Demet Sağroğlu ve Melis Fis, Aşk Perisi diyecek. Sonrasında kısa bir reklam aramız var.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

Canlar, büyük bir askeri planın ardından Mustafa Kemal'in yaptığı söylenen küçük bir espri var. Belki de o ağır sorumluluğun içinde özgüveni en iyi anlatan esprilerden bir tanesi. Allah rahmet eylesin, İlber Ortaylı çok değerli bir tarih uzmanıydı, değerli bir insandı ve onun aktardığı anekdota göre Mustafa Kemal harekat için yaklaşık 14-15 gün öngörüyor ve zafer daha erken geliyor ve sonrasında yaverine 13 gün bitti demek, bir gün yanılmışız diye bir espri yaptığı anlatılıyor. Yani Mustafa Kemal Atatürk bu mücadelenin 14-15 günde biteceğini düşünürken bir gün erken bitiyor ve biz de bir gün yanılmışız diye yaverini anlatıyor. Bu tür tarihsel anekdotlarla ilgili tabii ki gün sayısı farklı kaynaklarda farklı aktarılabiliyor. O nedenle doğrudan Ortaylı'nın aktarımı olarak da düşünebiliriz biz bu süreci. Ben de bıraktığı hisse şu: büyük liderlik bazen ağır sorumluluğun altında bile soğukkanlılığı ve ölçüyü koruyabilmek. Belki de özgüven ben her şeyi biliyorum demek değildir. Ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdığınızı bilip yine de sakin kalabilmektir. Tarihin ağır sahnesinden birkaç dakikalık güzel bir nefese geçiriyoruz sizleri. Hakan Bektaş ve Bilal Hancı, yaktın beni diyecek sizler için.

Canlar, ilk saatimizde 1922'ye baktık, bağımsızlık, strateji ve kararlılığı konuştuk. Şimdi ise 2026'nın Almanya'sına bir yolculuk yapacağız. Soru şu: demokrasi yalnız sandıkta mı korunuyor, yoksa her gün yeniden sahip çıkılması gereken bir konu mu? Önümüzdeki saatte görüşmek üzere.

0: bekannt gegeben. Eine 22-jährige Frau sei tödlich verletzt worden und vor Ort gestorben, teilten die Ermittler auf der Plattform X mit.
1: Wie das Todesopfer stammen auch die Verletzten aus der Schweiz. Es sind 4 Männer und eine Frau im Alter von 24 bis 27 Jahren. Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar. Der oder die Täter sind auf der Flucht. Um kurz nach 3:30 in der Nacht geht der Notruf bei der Polizei ein. Schüsse auf dem 7. Aarauer Rave. Panik, Schreie, Menschen gehen in Deckung. Unter anderem DJ Techibo tritt in Aarau auf. Er schreibt nachher auf Insta: Das ist absolut herzzerreißend. Techno und Raves sollten ein Ort der Freiheit und Sicherheit sein. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
0: Deutschland hat einer neuen Analyse zufolge unter den G20-Staaten die höchsten Strompreise. Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox kostet eine Kilowattstunde hierzulande im Schnitt 35,6 Cent und damit mehr als doppelt so viel wie im G20-Durchschnitt. Als wesentlichen Grund nennt Verivox die hohe Belastung durch Steuern, Umlagen, Abgaben und Netzentgelte. Diese machten inzwischen mehr als 60% des Strompreises aus. Die Deutsche Bahn will bis 2030 zusätzlich 210 Millionen Euro in saubere Bahnhöfe und Züge investieren. Ein Teil des Geldes soll auch in zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen fließen. Das berichtet die Bild unter Berufung auf Bahnchefin Evelyn Paller.
2: Man wolle jeden Tag ein Stück besser werden. Saubere Züge und Bahnhöfe, mehr Sicherheit und mehr Komfort dürften nicht die Ausnahme sein. Weil es derzeit aber noch nicht ganz rund läuft, sollen ICE-Züge zum Beispiel neben der Reinigung in großen Waschstraßen auch per Hand geschrubbt werden. Die Teams greifen selbst zur Bürste, bis der ICE glänzt, sagte Paller. Und mobile Handwerkerteams sollen Schäden und Schmierereien an Bahnhöfen beheben. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
0: Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat ein neues Weltraumteleskop gestartet, das deutlich schneller und leistungsfähiger arbeiten soll als Hubble. Das Nancy Grace Roman Space Telescope hob mit einer SpaceX-Rakete in Florida ab. In etwa einem Monat soll es seine Umlaufbahn erreichen und Anfang 2027 erste Bilder liefern. Untersucht werden sollen unter anderem Exoplaneten, explodierende Sterne und schwarze Löcher.
3: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Adalet Bakanlığı üzerinde çalışılan yeni yargı paketiyle ilgili ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Hazırlanan taslakta soruşturma sürelerinin kısaltılması, tutuksuz yargılama esaslarının genişletilmesi ve siber suçlarla mücadelede yeni cezai yaptırımlar öngörülüyor. Düzenlemenin önümüzdeki haftalarda meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Türkiye genelinde baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilemesi üzerine uzmanlar acil eylem planı çağrısı yaptı. Özellikle tarımsal sulamada ve sanayide su israfının önüne geçilmesi gerektiği vurgulanırken, büyükşehir belediyelerine de kayıp kaçak oranlarını düşürmeleri için yeni standartlar getirileceği açıklandı. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinin sonuçları açıklandı. Yıl sonu enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü seyir devam ederken, dolar-TL kuruna ilişkin tahminler de güncellendi. Piyasada sıkı para politikasının ne kadar süreceğine dair tartışmalar sürüyor. Uzmanlar ise enflasyonla mücadelede önümüzdeki birkaç ayın kritik önemde olduğunu vurguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu yeni öğretmen atama takvimiyle birlikte başvuru ekranı açıldı. Binlerce aday kontenjan dağılımlarına ve mülakat takvimine odaklanırken sendikalar atama sayısının yetersiz olduğu gerekçesiyle karara tepki gösterdi. Başvurular önümüzdeki haftanın sonuna kadar devam edecek. İnsan kaynakları şirketlerinin yayınladığı son rapora göre yapay zeka araçlarının kullanımı Türkiye'de şirketlerin %40'ından fazlasında iş süreçlerine dahil edildi. Raporda önümüzdeki 5 yıl içinde teknik becerilerin yanı sıra analitik düşünme ve uyum yeteneği yüksek çalışanlara olan talebin hızla artacağı vurgulanıyor. YKS sonuçlarının ardından üniversitelere kayıt hakkı kazanan öğrenciler için barınma telaşı başladı. Büyük şehirlerdeki özel yurt ücretleri ve ev kiralarındaki fahiş artışlar nedeniyle birçok öğrenci Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yönelirken öğrenci dernekleri devletin barınma kapasitesini acilen arttırması gerektiğini ifade ediyor. Tabip odaları hastanelerde tırmanan şiddet vakalarına karşı yeni bir eylem planı açıkladı. Sağlıkta şiddeti önleme yasasının uygulamada yetersiz kaldığını belirten sağlık çalışanları, caydırıcı cezaların yanı sıra hastane girişlerindeki güvenlik önlemlerinin fiziki olarak arttırılmasını talep ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerine çıkacağını bildirdi. Özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde kronik hastaların ve yaşlıların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları gerektiği

0: önemli hatırlatıldı. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Hepinize güzel bir hafta sonu dilerim sevgili dinleyenler.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Almanya'da seçim yaklaşırken Angela Merkel demokrasi için mücadele etmeliyiz diyor. Aynı gün AfD gençliğinden ise milyonlarca göçmeni hedef alan çok sert bir çağrı geliyor. Tarihlerimiz 30 Ağustos 2026'yı saatlerimiz 15.11'i gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk sizlerle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı özel yayınımızda ikinci saatimize girdik. Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm hepimiz için kutlu olsun. Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu zaferi bize bağışlayan Türk milletini sevgiyle saygıyla anıyoruz. Bu saatte kimseye parti dersi vermeyeceğiz. Sözlerin insanların güven, aidiyet ve gelecek duygusuna nasıl dokunduğuna bakıyoruz ama öncelikle Merkel'in demokrasi çağrısı, sonra AfD'nin gençlik yapılanmasındaki re-migrasyon söylemi ve sonunda siyasi iklimin insanlarda burada kalmak istiyor muyum sorusunu nasıl etkilediğine dair sosyal araştırmalara bakıyor olacağız. Siyaset bazen mecliste kalmaz, insanın evine, okuluna, işine ve buraya ait miyim duygusuna kadar iner. Metropol FM'de pazar özel yayınında Arda ile ikinci saatiniz başlıyor. Gündemin ağırlığını müzikle dengede tutalım. Zeynep Bastık misafir diyecek, sonrasında Volkan haberlerde sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Berlin, Marzahn, Hellersdorf'taki Eastgate alışveriş merkezine cumartesi sabaha karşı hırsızlar girdi. Alışveriş merkezindeki 14 farklı mağazayı yağmalayan soyguncular büyük miktarda ziynet eşyası ve nakit parayla kayıplara karıştı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüyor. Berlin Eyalet Senatosu başkentteki mezarlık ücret tarifelerinde güncellemeye gitti. Yeni düzenlemeyle birlikte mezar yeri, defin ve mezarlık hizmeti harçlarına yüksek oranlarda zam yapıldı. Karara tepki gösteren vatandaşlar artan yaşam maliyetleri karşısında defin masraflarının karşılanamaz hale geldiğini savunuyor. Berlin'de düzenlenen atletizm şampiyonası ve bölgesel futbol maçları nedeniyle kent genelinde ulaşım kilitlendi. Özellikle Olimpiyat Stadı çevresindeki Herstrasse ile Köpenick bölgesindeki ana caddeler araç trafiğine kapatıldı. Emniyet yetkilileri sürücüleri toplu taşıma araçlarını kullanma konusunda uyarıyor. Berlin Tempelhof Dam üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Araç içindeki iki kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Berliner Landeszentrale für politische Bildung sunar. Benim şehrim, benim politikam.
2: Değerli dinleyenler, mektupla oy kullanmaz, seçim günü sandık başına gitmeden bir seçime katılma yöntemi. Bu sistem seçmenlerin oylarını evlerinden rahatça kullanmalarına olanak sağlıyor. Temel olarak oy kullanma hakkına sahip herkes mektupla oy kullanabilir. Mektupla oy kullanmak için ilgili seçim makamına başvuruda bulunulması gerekiyor. Bu başvuru genellikle internet üzerinden yazılı olarak veya şahsen de yapılabilir. Başvurunun ardından seçmenlere seçim belgeleri posta yoluyla gönderilir. Belgelerin seçmen tarafından tamamen doldurulması gerekiyor. Öncelikle oy pusulası doldurulur, daha sonra oy pusulası bunun için özel hazırlanmış zarfa konulur. Ardından seçmen belgesinin imzalanması gerekir. Her iki belgede geri gönderim zarfına yerleştirilir. Oy zarfının ilgili seçim makamına zamanında ulaşması önemli. Zira önemli olan postaya verildiği tarih değil, belgelerin seçim makamına süresi içinde ulaşmış olması.
1: Benim Şehrim Benim Politikam programı sizlere Metropol FM'in katkılarıyla Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından sunulmaktadır. Yerel siyasette alınan önemli kararların bir parçası olmak sizin elinizde. Benim Şehrim Benim Politikam.

Uzun yıllardır Almanya'yı yöneten Angela Merkel şimdi başka bir şey söylüyor. Almanya'yı yönettiği koltuğunu bıraktı ama Almanya için endişelenmeye devam ediyor. Demokrasi için gerçekten mücadele etmeliyiz diye bir çağrısı var. Merkel seçim öncesi yaptığı konuşmada demokrasi için sorumluluk, cesaret ve açık bir tavır çağrısında bulundu. Ben kendim de sokakta da bunu görebiliyorum. Bazen benim ailemde de çok klasik tekrardan hiç sevmediğim bir söz vardır. Bir şey olmaz, çok abartılıyor, öyle değil gibi. Ama gün geliyor ki abartıldığı söylenen şey değişiyor ve dünya tarihi bunlarla dolu. İkinci Dünya Savaşı döneminde Almanlar Berlin'i Ruslar işgal edinceye kadar Almanya'nın savaşı kazandığına inanıyorlardı. Ve günümüzdeki savaşta Rusya Ukrayna'yı bombalayıncaya kadar Ukraynalılar savaşın asla olmayacağını düşünüyorlardı. Dolayısıyla Merkel'in demokrasi çağrısını ciddiye almakta fayda var. AfD'nin özellikle Doğu eyaletlerinde çok güçlü hale geldiğini, siyasi gündemi etkilediğini söylüyor. Burada bu sözleri Merkel'in siyasi değerlendirmesi olarak da aktarmakta fayda var. Anketler de seçim sonucu değildir ama demokrasi yalnız 4 yılda bir sandığa giderek yaşamıyor ve halkın da kendi gündelik yaşamına sahip çıkması gerekiyor.

0: Ege Türk olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor. Bu anlamlı günün gururunu birlikte paylaşıyoruz.
1: Ege Türk ailece yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Bir gençlik kongresinde milyonlar ülkeyi terk etmeli deniyor ve bu milyonların belli bir sayısı da var. 20 milyona yakın. Ne kadar gerçek, ne kadar yanlış o tartışılır bu sayı ama bilinçaltındaki şeyler öfke anında dile dökülebiliyor. Almanya'da yaşayan göçmen kökenli milyonlar için bu cümle yalnız siyasi bir slogan olarak kalır mı? Size sormak lazım. AfD'nin gençlik yapılanması Generation Deutschland'ın başkanı Jean-Pascal Homme, Magdeburg'daki kongrede milyonların ülkeyi terk etmesi gerektiğini savunan re-immigration söylemini dile getirdi. AfD ile yapılan anketlerde AfD'ye oy verenlerin arasında %11 oranında Müslümanların olduğu ifade ediliyor. Acaba onlar gerçekten AfD'nin bu söylemlerinin farkındalar mı? Yoksa bu bizden bahsetmiyor inancını sürdürmeye devam ediyorlar mı? Burada önemli ayrım şu, bu bir parti gençlik yapılanmasının siyasi görüşü, hükümet kararı ya da hukuki statüsü olan insanlara yönelik otomatik bir sınır dışı işlemi değil. Ama alttan gelenlerin düşünce yapısını, dünyasını nasıl baktığını çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Ve Almanya için değil, bütün Avrupa için bir kale Avrupası olması gerektiğini ifade ediyorlar. Tabii ki siyasette kullanılan bazı kelimeler mecliste kalmaz, insanların evine ve buraya ait miyim duygusuna kadar iner. O yüzden kavramları doğru çerçevelemek de çok önemli. Bu yoğun gündemden müziğe dönüyoruz. Hande Yener, Sebastian diyecek.

Almanya'daki seçim süreci ve bu seçimin topluma yansımasını konuşmaya devam ediyoruz. AfD iktidarı senaryosu ve gitmek ister miydiniz sorusu. Peki siyasi iklim insanları gerçekten taşınmayı düşünmeye itiyor mu? Bir gün gitsem mi düşüncesi Almanya'da düşündüğümüzden daha yaygın olabilir ve sadece bu yabancılar için geçerli değil. Birçok Alman da istatistiklere göre Almanya'yı terk ediyor. AfD iktidarı ihtimali durumunda ülkeden ayrılmayı düşünebileceğini söyleyenlerin oranı yapılan istatistiklerde dikkat çekici düzeyde olduğu belirtiliyor. Ama hipotetik bir soruya verilen cevap ile gerçekten bavulu toplayıp gitmek arasında fark var. İstatistikler bunu söylerken eyleme geçen ve geçmeyenler arasında da tabii ki farklılıklar olduğunu söylemek lazım. Daha genel DZİM araştırmalarında da Almanya'da yaşayan insanların yaklaşık 5'te birinin uzun vadede başka bir ülkede yaşamayı düşünebileceği öngörülüyor. Göçmen kökenli gruplarda ise oran daha yüksek. Anlayacağınız bir ülkede kalmak sadece maaş ve kira meselesi değil, güven, aidiyet ve geleceğe dair his de insanın bavulunun içine sığabilir. İnsan bazen yaşadığı ülkeden değil, yaşadığı duygudan da uzaklaşmak ister. Kendimizi bir yere ait hissettiren şey dil mi, insanlar mı, güven mi, gelecek mi? Bu soruyu size bırakıyorum. Bazen bir şarkı birkaç dakikalığına bize ev hissi verebilir. Biz bildiğimiz tanıdık duygularla yolculuğumuza devam edelim. Ajda Pekkan, Vitrin diyecek.

Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki D24 Rock. Sana nereden rastlanıyorum? Oldum dermeden. Kendimi sana saklanıyorum. 7/24 90'lar. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle. Metropol FM, senin app'in.

Canlar, yavaş yavaş bu saatimizin de sonuna doğru geliyoruz. Birazdan 2026 Almanya'sından 1886 Viyana'sına zamanda ve mekanda yolculuk yapacağız. Genç Freud, bir medyum, bir psikolojik araştırmalar uzmanı, bir polis ve karanlık bir komplo. Peki 2026 yılına baktığımızda o dönemle bu dönem arasında hem psikolojik hem siyasi nasıl bir ilişki kurabiliriz? Ve bununla ilişkili dizi nerede yayınlanıyor? Bunu konuşuyor olacağız. Saat 16'da hikayelerin insan zihnini ve tarih hafızasını nasıl etkilediğine bakıyor olacağız. Kulağınız Metropol FM'de olmaya devam etsin. Tarihin tozlu sayfalarından müziğin eğlenceli dünyasına devam ediyoruz. Sezen Aksu, pop müziğinin kraliçesi, son dönemde en çok dinlenen parçalarından bir tanesiyle radyolarınızda. Şuh Nefes.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardağ'la yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Göksel hiç yok dedi, Burak Bulut diva diyecek. Bu saatimizi onunla kapatıyoruz ve önümüzdeki saatte zamanda ve mekanda yolculuğa hazırlanın.

0: ince kıyafetler ve yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

Canlar, tarihlerimiz 30 Ağustos 2026'yı, saatlerimiz 16.06'yı gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı özel pazar yayınında yolculuğumuza devam ediyoruz. 3. saatimize geldik. 30 Ağustos neden sıra dışı bir zaferdir? Askeri kurallara aykırı bir taarruzdu. Askeri doktrinlere göre taarruz eden tarafın en az 3 kat üstün olması gerekir. Türk ordusu ise sayı, silah ve teknoloji olarak kendisinden kat be kat güçlü bir orduya karşı gerçek bir zafer kazandı. Günümüzden geçmişe baktığımızda maalesef Türkiye içinde bile o dönemi küçümseyen, görmezden gelen insanlar var ama uluslararası alanda bile askeri bir açıdan bakıldığında muhteşem bir zafer olduğunu bütün uluslar kabul ediyor. Türk ordusu ise sayı, silah ve teknoloji

olarak kendisinden kat be kat güçlü bir orduya karşı taarruza geçerek gerçek bir zafer kazandı. Sadece 5 günde gelen kesin bir sonuç. 26 Ağustos sabahı başlayan taarruz 30 Ağustos'ta başkomutan meydan muharebesiyle düşmanın ana gövdesini imha etti ve bu ölçekte zaferin 5 günde bitirilmesi askeri bir deha olarak görülüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Tabii ki Türk askerinin bu başarısı tesadüf değil. Gece yürüyüşleri ve imkansız bir lojistikle gerçekleşiyor. Türk askeri taarruz öncesinde düşmanın ruhu bile duymadan gece yürüyüşleriyle yüzlerce kilometrelik hattı kat ediyor. Gizlilik ve baskın etkisi zaferin ise kilit noktası oluyor. Sadece Anadolu'da değil, Anadolu'da yanan bu ateş Batı'nın yenilmez dediği denilen emperyalist gücüyle ilk defa bu kadar güçlü bir mücadele sonrasında Asya ve Afrika'daki sömürge halklarına ilham vererek dünya tarihini değiştiriyor. Hindistan'ın bile milyarlık bir ülkenin İngiltere'ye verdiği mücadelede Atatürk'ün vermiş olduğu bu zafer ve cesaretin de etkisinden bahsedebiliriz. Tarkan gelecek, hatasız kul olmaz diyor.

Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Birazdan tarihin derinliklerinde bir yolculuk yapacağız ve Viyana'ya gideceğiz. Avrupa'nın tarihini etkileyen, insan psikolojisini etkileyen bir insanın hayatına dalacağız. Koray Avcı, Ümit Sayın geliyor. Hicran diyecek, sonrasında birlikteyiz.

Freud deyince aklınıza divan ve psikanaliz geliyorsa bu dizi sizi ilk dakikada şaşırtabilir. Eğer ne izlesem diyorsanız ve dizi fenomenini seviyorsanız, dizilerin fanlarındansanız, bir diziyi baştan başlayıp sabaha kadar izlemeyi seviyorsanız güzel bir dizi önerim var sizler için. 2020 yapımı Freud dizisi 19. yüzyıl Viyana'sında geçiyor. Genç Sigmund Freud, medyum Fleur Salome ve polis Alfred Kiss ile kanlı olayların ve karanlık bir komplonun izini sürüyor. Ama önemli bir not, bu bir biyografi değil, tarihsel Freud figüründen yola çıkan psikolojik karanlık bir polisiye gerilim. Ama o diziyi izlediğinizde günümüzdeki siyasi olaylara olan bakışınız da gerçekten değişiyor. Eğer zamanın ruhunu anlamak istiyorsanız diziyi mutlaka izleyin derim. Netflix'in Freud dizisi önemli, çarpıcı bir dizi. Dizinin asıl çekici yanı bence şu, insan zihninin karanlık tarafını dışarıdaki suç hikayesiyle yan yana getiriyor. Ve bu dizi izlerken bir soru soruyorsunuz kendinize. İnsan bastırdığı şeyi gerçekten geride bırakabilir mi? Yoksa bastırdığınız, kaçtığınız ve korktuğunuz şey görünmeyen bir biçimde ya da görünür bir biçimde karşınıza geri gelir mi? Hafta sonu karanlık, atmosferik, psikolojik bir şey arıyorsanız ve günümüzdeki siyasi olayların o dönemin Viyana'sıyla nasıl ilişkili olduğunu görmek istiyorsanız diziyi mutlaka izleyin derim. Şimdi Viyana'nın karanlığından müziğe dönelim.

Canlar, annemin tekrar eden söylediği bir söz vardır. Çocukken anlamazdım ama şimdi çok anlamlı hale geliyor. Tarih tekerrürden ibarettir. Sizlere Netflix'teki Freud dizisinden bahsettim. 1882'lerin Viyana'sına giden o dönemin siyasi olaylarını, toplumsal etkilerini, psikolojik olayları farklı açıdan ele alan önemli çarpıcı bir dizi. Ama o dönemde aynı zamanda aşırı sağın yükselişini, insanların milliyetçilik söylemlerini ve diğerlerini nasıl ötekileştirdiğini görebiliyoruz. Burada okült ya da tarihsel metaforların neden sonuç ilişkisi arasındaki süreci kurmak istemiyorum ama orada birçok hikaye günümüzdeki birçok yaşanmakta olayında bir tarihin tekerrürden ibaret olduğunu gösteriyor. Almanya'da şu anda seçim süreci var ve yükselen aşırı sağ söylemleri, ötekileştirmeler, bir tarafta bu bize dokunmaz diyenler, bir tarafta süreci destekleyenler ve AfD'nin gençlik mitinginde yapılan biz 60 milyon olarak da idare ederiz diyen bir söylem var. 80 milyonluk Almanya'da göçmenlerden sadece Suriyeliler, Afganlar diye bahsederken 20 milyonluk bir sayının da aslında fazla olduğunu söyleyen bir kitleden bahsediyoruz. Dolayısıyla seçim sürecinde gerçekten AfD'nin sadece ekranlara yansıyan söylemlerinden ziyade geri planda neler konuştuğuna da bilinç altında da neler olduğuna bakmak gerekiyor.

Canlar, sizlerle birlikte karanlık bir Viyana turu yaptık. Şimdi ışıkları biraz açalım. Playlist'teki parçalara devam ediyoruz. Güzel şarkılar var sizler için çaldığımız. Hayata toz pembe bir noktadan bakmamızı sağlayacak bir şarkıyla devam edeceğiz şimdi. Her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden. Karanlık hikayeyi burada bırakıp güzel şarkılarla nefes alalım. Manifest, toz pembe diyor sizler için.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de son hız devam ediyorsunuz. Yolculuğunuzu Arda'yla, Kurtuluş Kuş Tuğçe Kandemir aç gözünü dedi. Mustafa Sandal geliversen diyecek. Sonrasında reklamlar.

0: Hadi çok işim var.
1: Canlar, birazdan sizleri sevindirecek bir sağlık haberimiz var. Türkiye'yi güldüren esprileriyle, filmleriyle Türk komedi dünyasına önemli bir eser birçok eser kazandıran önemli bir isimin sağlık sorunları var ve bu tabii ki bizi korkuttu. Kimden bahsediyorum? Cem Yılmaz'dan. Bu sabah daha iyi bir haber geldi. Genel durumu iyi. Hatta espri yapmaya başlamış durumda. Ve saat 15'te Magazin Sinema ve yeniden 30 Ağustos finaliyle karşınızda olacağız. Kulağınız Metropol FM'de olmaya devam etsin.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Barda'yla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Yıldız Tilbe "Ben Bir Şarkıyım, Söz Müzik Sensin" dedi. Mebrure Zat-ı Şahanesi ile bu saatimizi kapatıyor ama önümüzdeki saatte birlikteyiz.

0: weiteren Passagieren dauert an.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM hava durumu.
2: Berlin'de, başkentte bugün hava 26 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 19 ile 26 derece arasında değişecek. Sıcak ve hafif yağmurlu bir gün. İnce kıyafetler ve yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

Canlar, son saatimizde girdik. Bu son saatimizde ağır gündemi biraz geride bırakacağız. Hayatın devam eden tarafına döneceğiz. Sağlık, sinema, mizah ve kutlama. Tarihlerimiz 30 Ağustos 2026'yı, saatlerimiz 17.07'yi gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı özel yayınının son saatine giriş yaptık. Öncelikle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Türk toplumunun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Önce Cem Yılmaz'dan gelen sevindiren sağlık haberine bakacağız. Sonra Tom Cruise ve Anne Hathaway'in devam filmi söylentisine uğrayacağız. Ve finalde yeniden unutulmaz Zafer 30 Ağustos'a döneceğiz. Türkiye'nin dört bir yanındaki kutlamalara, Almanya'da yaşayan bizler için milli günlerin neden bir hafıza köprüsü olduğuna bakıyor olacağız. Son saatte büyük cümlelerden çok sağlık, hatıra ve geriye bir küçük teşekkür bırakacağız. Metropol FM final saatinde sizlerle birlikteyiz. Final saatin ilk sahnesinde Demet Sağroğlu ve Melis Fis, Aşk Perisi parçasıyla radyolarınızda.

Ege Türk olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, bu anlamlı günün gururunu birlikte paylaşıyoruz.

0: FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?
1: Hayatım sonsuz bir drama. Her şey mi para, artık herkes mi baba? Parfüm Afrikan Lida, Disco'da Bella, Gangsta Forever.
2: Ya bir öne gel, ya bir geri git, ya da bana bırak.

Canlar, Cem Yılmaz'ın sağlık durumundan sevindiren bir haber var. Dün gece gelen haber sevenlerini korkuttu. Bu sabah ise Cem Yılmaz'dan sevindiren bir haber. Genel durumu iyi. Doktor açıklamalarına göre Cem Yılmaz kalp krizi geçiriyor ve kalp krizi sonrası anjiyo oldu. Balon ve stent uygulandı. Genel durumu iyi ve stabil. Komplikasyon gelişmezse servise alınması ve 1-2 gün içinde de taburcu olması bekleniyor. Bir ayrıntıyı tabii ki burada detaylarına kadar vermek istemiyorum ama haberin en güzel, en sıcak tarafı şu. Doktorlar durumunun iyi olduğunu, hatta espri yapmaya başladığını söylüyorlar. Bazen güçlü bir mizah zor bir geceden sonra hala espri yapabilmektir. Cem Yılmaz'a geçmiş olsun ve acil şifalar diliyoruz ve biz de güzel şarkılarla yolculuğumuza devam ediyoruz.

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise yeniden pistlere dönüyor. Yanında bu kez Anne Hathaway var. Üstelik çekim ekibi bir bebeğin doğmasını bekliyor. Sinema dünyasına hızlı bir dalış yapıyoruz. Haberlere göre Tom Cruise ve Anne Hathaway Days of Thunder devam filminde birlikte rol alacaklar. Ve başlıktaki hadi bebeğini doğur da çekimlere başlayalım cümlesi de magazin tarafının eğlenceli bir ifadesi ama gerçek. Vizyon tarihi, yapım takvimi ve bazı prodüksiyon ayrıntıları için resmi duyuruları beklemek gerekiyor. Yine de bir şey kesin, Hollywood'da bazı hikayeler gerçekten bitti denince bitmiyor. Anne Hathaway hamile ve çocuğunu doğurur doğurmaz filmin setlerine dönüş yapacak.

Bazı filmlerin devamı 35 yıl sonra gelir. Demek ki sinemada da bazen yolculuk düşündüğümüzden daha uzun sürebiliyor. Şimdi pistten müziğe geçeceğiz. Cenk Eren gelecek, kopsun kıyamet diyecek. Sonrasında Metropol FM gündeminde Volkan arkadaşımız sizlerle.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Deutsche Bahn, ülke genelindeki 5400 tren garında alkol yasağı başlatıyor. 1 Eylül itibarıyla Berlin Hauptbahnhof, Kiel ve Braunschweig garlarında peronlarda alkol tüketimi engellenecek. Yasak kararına uymayanlar garlardan çıkarılacak ve tekrarlayan ihlallerde haklarında polis üzerinden suç duyurusunda bulunulacak. Almanya'da vergi yardım derneklerinin hizmet sunumundaki gelir sınırları 1 Eylül itibarıyla kaldırılıyor. Kira veya sermaye kazancı olan vatandaşlar da gelir miktarına bakılmaksızın beyanname desteği alabilecek. Düzenlemeden yaklaşık 35.500 mükellefin yararlanması bekleniyor. Almanya'da çevre dostu ve iklim nötr gibi reklam sloganlarına 27 Eylül'den itibaren sınırlama getiriliyor. Şirketler belgelendiremedikleri çevreci iddiaları ürünlerinde kullanamayacak. Kuralları ihlal eden işletmeler ihtar cezaları ve tazminat davalarıyla karşılaşacak. Avrupa Birliği veri yasası kapsamında teknoloji üreticilerine yeni zorunluluklar geliyor. Robot süpürge, akıllı saat ve e-bisiklet üreticileri oluşan kullanım verilerini kullanıcılara ücretsiz sunmak zorunda kalacak. Tüketiciler verilerine doğrudan ve güvenli bir şekilde erişebilecek. Müzik platformu Spotify, yapay zeka tarafından oluşturulan profil ve müzikleri Eylül ortasından itibaren etiketleyecek. Dinleyicilerin gerçek sanatçılar ile yapay zeka karakterlerini ayırt edebilmesi hedefleniyor. Platformdaki şüpheli profiller için özel incelemeler yürütülecek. Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Baden-Württemberg Başbakanı Cem Özdemir, AfD'ye karşı yasaklama süreci başlatılması çağrısında bulundu. Özellikle Thüringen, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Brandenburg'daki AfD teşkilatlarının incelenmesi isteniyor. Yasak kararını Federal Anayasa Mahkemesi verebilir. Ancak federal düzeyde başvuru yapmak için henüz siyasi çoğunluk mevcut değil. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Bugün Türkiye'nin dört bir yanında törenler, marşlar ve kutlamalar var. Almanya'da yaşayan bizler için ise 30 Ağustos biraz da uzakla yakın arasında kurulan bir hafıza köprüsü. 30 Ağustos 2026 Büyük Zafer'in 104. yılı. Türkiye'nin farklı şehirlerinde çelenk sunma törenleri, saygı duruşları, İstiklal Marşı ve çeşitli kutlama programları yapılıyor. Sanatçılar, sporcular ve kamuya mal olmuş isimler de Zafer Bayramı mesajları paylaşıyor. Ama bugün ben bu saatte biraz başka bir şeye daha odaklanmak istiyorum. Almanya'da büyüyen çocuklara bu günü nasıl anlatıyoruz? Bir bayramı yalnız bir tarih cümlesi olarak mı bırakıyoruz? Yoksa bağımsızlık, özgürlük ve ortak hafıza duygusunu taşıyor muyuz? Bazen bir bayrak, bir marş ya da aile içinde anlatılan bir hikaye, kuşaklar arasında görünmez bir köprü kurar. Milli günler sadece geçmişi anmak için değil, tekrar eden tarih içinde çocuklarımıza hangi hikayeyi, hangi değeri ve hangi özgürlük duygusunu taşıdığımızı hatırlamak için de var. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere mücadelede emeği geçenleri saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bir filmde izlesek bazı sahnelerinde bu kadar olmaz derdik. Bir futbol maçıyla gizlenen bir toplantı, basına duyurulan bir çay ziyafeti, gece dağları aşarak düşman hatlarının gerisine geçen süvariler, verdiği sözü tutmadığını düşünen bir komutan. Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan bahsediyoruz. 28 Temmuz 1922 Akşehir'de bir maç duyurusu yapılıyor. Komutanların bir araya gelmesi için dikkat çekilmesi gerekiyordu ve çözüm bir futbol maçıydı. Tribünde maç vardı, arkada büyük taarruz konuşuluyordu. Yarın saat 16'da Çankaya'da ziyafet verecek. Hakimiyet-i Milliye gazetesinde 20 Ağustos 1922 Pazar günü gazetede bir haber. Mustafa Kemal Atatürk için verilen bu habere rağmen Mustafa Kemal Atatürk şaşırtmacayı doğru kullandı ve savaş cephesindeydi. Tabii ki cepheden gitmediler, dağların içinden geçtiler. 5. Süvari Kol Ordusu Ahır Dağları'nı aşarak Yunan ordusunun gerisine sarktı. Amaç İzmir'e telgraf ve demiryolu bağlantısını kesmekti. 27 Ağustos 1922 Çiğiltepe, 57. Tümen Komutanı Albay Reşat Bey, Çiğiltepe'ye söz verdiği zamanda alamadığını düşünerek yaşamına son verdi. Göremediği zafer ise hemen ardından geldi. Uşak, 3 Eylül 1922, Yunan General Trikupus esir alınmıştı fakat bilmediği bir şey vardı. Yunan ordusunun yeni başkomutanı seçilmişti ve bunu Mustafa Kemal'den öğrendi. 1 milletin tarihinin gerçek parçaları, 26 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruz, 30 Ağustos'ta başkomutan meydan muharebesinin kesin zaferiyle sonuçlandı. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Bu tarihi yolculuktan müziğin dünyasına geliyoruz. Candan Erçetin, Git Diyecek.

Canlar, bugün 1922'den 2026'ya uzanan uzun bir yolculuk yaptık. Büyük Taarruz'dan Almanya'daki demokrasi tartışmalarına, Freud'dan Cem Yılmaz'a, sinemadan Zafer Bayramı coşkusuna kadar. 4 saatin içinde aynı birkaç kelime tekrar tekrar karşımıza çıktı tabii ki tarihin tozlu sayfalarından günümüze. Bağımsızlık, aidiyet, hafıza ve sorumluluk. Belki tarih bize yalnız ne olduğunu anlatmıyor. Bazen bugün kim olmak istediğimizi de soruyor olabilir. Belki demokrasi, özgürlük ve aidiyet gibi büyük kelimeler günlük hayatta birbirimize nasıl davrandığımız yerde anlam kazanıyor olabilir. Bizi evde, arabada, işte, yolda ya da hafta sonu hazırlığında dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Ben Arda Eşberk. Her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını saygıyla ve sevgiyle anıyoruz ve rahmetle anıyoruz tabii ki. Ve tüm Türk toplumunun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla ben aranızdan ayrılıyorum ama sizler Metropol FM'de yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Herkese güzel bir pazar akşamı diliyorum.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Metropol FM'de Almanya siyasetini ve gündemdeki son gelişmeleri konuşuyoruz. Konuğumuz uzun yıllar Almanya siyasetinde aktif görev üstlenmiş, Federal Parlamento'da Yeşiller Partisi adına milletvekilliği yapmış, aynı zamanda kültürel ve siyasi çalışmalarıyla tanınan Türk-Alman Kardeş Kentler Birliği Başkanı Özcan Mutlu. Özcan Mutlu, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Ferhat.
0: Tabii Almanya bir seçim yılına girdi. 20 Eylül'de Berlin seçimleri var bu sene. Yalnız Berlin öncesinde tabii dünyanın ve Avrupa'nın gözü bir de 6 Eylül Sachsen-Anhalt'a çevirmiş durumda. Ben hemen kısa bir özetleyeyim. Şu an için anketlere baktığımızda Sachsen-Anhalt Almanya'nın doğu eyaletinde inanılmaz bir aşırı sağ bir AfD sempatisi duyuluyor. Hatta parti %40'ların üzerinde geçmiş oldu. Partinin tek başına iktidar olma ihtimali çok yüksek. Anketlere baktığımızda Sosyal Demokrat Parti neredeyse baraj altında, Yeşiller baraj üstünde. Bu aşırı sağcı AfD'ye bu kadar yoğun ilgi neden? İlk sorum şöyle olsun.
1: Çok güzel bir soru ve cevaplaması da çok zor bir soru. Çünkü paradoks bir durum söz konusu. AfD Doğu Alman eyaletlerinde tüm kamuoyu yoklamalarında birinci sırada. Bütün 5 yeni eyalette. Ve AfD'nin programına baktığınızda en göze çarpan ne? Ya da ana konuları ne? Göçmenler, mülteciler. Buraya gelip burada çalışan insanlar. Yani dışarıdan gelip çalışan insanlar. Ve AfD ne istiyor? AfD bu insanları ülkeden uzaklaştırmak istiyor. AfD ne yapmak istiyor? Vatandaşlık statüsüne erişmiş göçmenleri dahi vatandaşlığını elinden alıp bu ülkeden sürmek istiyor. Paradoks niye? Çünkü o eyaletlere bakıyorsunuz. O eyaletlerin özellikle yani Doğu Almanya'daki eyaletlere baktığınızda sağlık sistemi, bakım hizmetleri. Yerleri, hizmetleri ve buna benzer hizmet yoğunluklu, hizmet ağırlıklı alanlara baktığınızda orada çalışacak Alman yok ya da çok az var ve bunu göçmenler sayesinde yürütebiliyorlar.
0: Bilhassa yani, sağlık sistemi göçmenler sayesinde yani, şu an Almanya'da ayakta.
1: Doğu Almanya'da birçok eyalette, kasabalarda, köylerde göçmen doktor olmasa orada sağlık hizmeti yok. Hasta bakım hizmeti yok. Hastanelerde hasta bakıcısı, hemşire yok. Yani bu yüzden paradoks diyorum. Yani AfD başa geldi mi bu insanları uzaklaştıracak. Kim bu yaşlı Almanların, affedersiniz, popolarını temizleyecek? Kim bu insanların bakımını sağlayacak? Kim sokakları süpürecek? Vesaire vesaire. Yani bunlara bu yüzden alternatif olarak bakan ve bunlara oy veren Almanların aklını sorguluyorum. Çünkü bu insanlar, yani AfD'yi temsil eden insanlar, kendi ayaklarına sıkıyorlar tabiri caizse. Almanya'nın ayakta olması, Almanya'nın ekonominin hala güçlü bir şekilde devam etmesi yaklaşık nüfusun 1/4'ünü temsil eden göçmenler sayesinde. Biz sadece 100 bin tane Türkiye'li tarafından kuruluş işletmeden bahsediyoruz. Sadece Türklerin kurduğu veya Türklerin kurduğu işletmelerde 1 milyon insan çalışıyor.
0: Evet ve ciddi bir ciro var yıllık.
1: Tabii bu 1 milyon insan vergi ödüyor. Bu 1 milyon insan sağlık sektörünü ayakta tutmak için sağlık sandıklarına ödüyor. Sağlık sigortalarını ödüyor. Şimdi biz sadece
0: emeklilik sistemini ayakta tutuyor aynı zamanda.
1: Aynen. Evet. Biz mesela göçmenleri bu ülkeden gitmesini zorla sağlasak, bir AfD'nin programı gerçekleşmiş olsa, Almanya bütçesinde yaklaşık 200 milyar açık söz konusu. 200 milyar açık söz konusu demek, sağlık sistemi çökmek demek, emekli sandıkları artık işlevini kaybetmiş anlamına gelecek. Yani bu sebepten Almanya'nın AfD'yi seçen kesimin paradoks bir durum söz konusu. Aklı selim insanlar AfD'yi seçmez.
0: Özcan Mutlu'yla sohbetimiz devam edecek. Kısa bir araya gidelim.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya siyasetini gündemimize alıyoruz. Bugünlerde özellikle birçok anket şirketleri tarafından hazırlanan kamuoyu yoklamalarında aşırı sağcı AfD'nin Almanya'nın doğu eyaletlerinde birçok bölgede anketlerde neredeyse %40 hatta 40'ları geçtiği belirtiliyor. Konuğumuz uzun yıllar Yeşiller Partisi adına siyaset yapmış Özcan Mutlu. Çok enteresan hakikaten de bunları araştırmalarda da biz zaman zaman önümüze geliyor, sıkça takip ediyoruz, okuyoruz. Bir göçmen kesimi, aralarında Türk toplumu da olmak üzere, AfD'ye kendini yakın hissediyor. AfD'ye kendini gerçekten de yakın hisseden ve o tehdidi aslında AfD'nin ne kadar tehlikeli olabileceğini belki de fark etmeyen bir kitle var.
1: Ya da fark ediyor ama vizyonu yetmiyor diyelim. AfD yaklaşık 2,5 yıl önce Potsdam'da büyük bir toplantı yapıyor. Bütün Avrupa'dan ırkçılar bir araya geliyor ve reimmigrasyondan söz ediyor. Reimmigrasyon ne demek? Buraya gelen göçmenleri ülkeyi terk etmelerini yasal yollarda zorlamak. Bunu kimler yaptı? Naziler yaptı. Bunu 1933'ten sonra başlayan süreçte Naziler yaptı. Yani o AfD'ye sempati duyan Türklere şunları sormak lazım. Arkadaş, sen kendini niye güvende hissediyorsun ki? Sıra sana da gelecek. Yani Bertolt Brecht'in bir oyunda kullandığı bir şiir vardır. Papazın şiiri. Hmm. Diyor ki, komünistleri almaya geldiklerinde ben seyirci kaldım. Neticede ben komünist değildim. Sosyalistleri almaya geldiklerinde ben yine sessiz kaldım. Çünkü ben sosyalist değildim, izledim. Evet. Sosyal demokratları almaya geldiklerinde yine umursamadım. Çünkü ben sosyal demokrat değildim. Beni almaya geldiklerinde beni koruyacak kimse kalmamıştı. Durum o. Yani AfD'ye sempati duyan Türklere şunu sormak lazım. Arkadaş, siz kendinizi niye güvende hissediyorsunuz ki? Sizin imtiyazınız ne? Ayrıcılığınız ne? AfD iktidara geldiğinde hepimize sıra gelecek. Amerika Birleşik Devletleri bütün dünyada örnek demokrasi olarak gösteriliyordu. Irkçı bir adam geldi, başkan oldu, Trump. Ve ne oldu Amerika'da? Amerika'nın bütün demokratik kurumları sarsılıyor şu an. Amerika'da göçmenler huzur içinde. Amerika'da göçmenler illegalleştiriliyor vesaire vesaire. Aynısı Almanya'da.
0: Özel birimler kuruldu Amerika'da. Özel birimler kuruldu. Göçmenleri kovalayan birimler. Diye.
1: Evet. Bunun burada olmayacağını kim bize garantisini verecek? Ve olmadı mı? Oldu. Gestapo'yu unuttuk mu? SS'i unuttuk mu? SA'yı unuttuk mu? Yani bu yüzden bu çok önemli. Çok dikkat etmek lazım. Ama benim derdim sadece AfD değil. Demokrat partilerde de birçok sorun var. Yani eğer AfD böyle güçleniyorsa demokratik partiler veya demokrasiye inandığını düşündüğümüz partilerin orada bir boşluk bıraktıklarından kaynaklanıyor. Eğer
0: buradaki en büyük boşluk nedir? Hakikaten de yani güvenlik politikaları mı, göç mü? Nedir yani bu boşluğun bir ismini
1: yani
0: koyalım?
1: Aslında güvenlik politikalarından her şey başlıyor.
0: Evet.
1: Yani daha Berlin'de geçtiğimiz haftalarda bir teröristin biri arabaya bindi.
0: Bir eylem oldu
1: ve bir insan öldü. Allah'tan sadece bir insan öldü, fazla ölmedi. Ama o insan, yani o terörist, güvenlik birimleri tarafından bilinen bir kişiydi. Güvenlik birimleri tarafından observe edilen, yani izlenen bir kişiydi. Ona rağmen öyle bir eylemi gerçekleştirdi. Bu ne demek oluyor? Güvenlik birimlerinde bir boşluk var. Siz suçlu, illegal olan veya suçlu olan veya suça karışmış mülteci olsun, göçmen olsun, bunlara işte biz demokrasiyiz, işte biz hukuk devletiyiz diye o cezalarını çekmesini sağlamazsanız, hapise atmazsanız veya gerekirse suçlu bir illegal veya mülteci ülkesine göndermezseniz, o insan burada eylem yapar. O eylem yaptı mı da sıradan vatandaş, işte demokratik partiler ülkenin sorunlarını çözemiyorlar, AfD'ye yönelirler.
0: Devam edeceğiz, kısa bir araya gidelim. Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.
2: Almanya ve Dünya Gündemi.
3: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Deutsche Bahn ülke genelindeki 5400 tren garında alkol yasağı başlatıyor. 1 Eylül itibarıyla Berlin Hauptbahnhof, Kiel ve Braunschweig garlarında peronlarda alkol tüketimi engellenecek. Yasak kararına uymayanlar garlardan çıkarılacak ve tekrarlayan ihlallerde haklarında polis üzerinden suç duyurusunda bulunulacak. Almanya'da vergi yardım derneklerinin hizmet sunumundaki gelir sınırları 1 Eylül itibarıyla kaldırılıyor. Kira veya sermaye kazancı olan vatandaşlar da gelir miktarına bakılmaksızın beyanname desteği alabilecek. Düzenlemeden yaklaşık 35.500 mükellefin yararlanması bekleniyor. Almanya'da çevre dostu ve iklim nötr gibi reklam sloganlarına 27 Eylül'den itibaren sınırlama getiriliyor. Şirketler belgelendiremedikleri çevreci iddiaları ürünlerinde kullanamayacak. Kuralları ihlal eden işletmeler ihtar cezaları ve tazminat davalarıyla karşılaşacak. Avrupa Birliği veri yasası kapsamında teknoloji üreticilerine yeni zorunluluklar geliyor. Robot süpürge, akıllı saat ve e-bisiklet üreticileri oluşan kullanım verilerini kullanıcılara ücretsiz sunmak zorunda kalacak. Tüketiciler verilerine doğrudan ve güvenli bir şekilde erişebilecek. Müzik platformu Spotify, yapay zeka tarafından oluşturulan profil ve müzikleri Eylül ortasından itibaren etiketleyecek. Dinleyicilerin gerçek sanatçılar ile yapay zeka karakterlerini ayırt edebilmesi hedefleniyor. Platformdaki şüpheli profiller için özel incelemeler yürütülecek. Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Baden-Württemberg Başbakanı Cem Özdemir, AfD'ye karşı yasaklama süreci başlatılması çağrısında bulundu. Özellikle Thüringen, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Brandenburg'daki AfD teşkilatlarının incelenmesi isteniyor. Yasak kararını Federal Anayasa Mahkemesi verebilir. Ancak federal düzeyde başvuru yapmak için henüz siyasi çoğunluk mevcut değil. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya siyasetini gündemimize alıyoruz. Özellikle son yıllarda hızla artan bir aşırı sağ bir AfD gerçeği var. Almanya'nın birçok eyaletlerinde yapılan son kamuoyu yoklamalarında parti hızla oylarını arttırıyor ve göçmen toplumu tarafından da bir kabul gören bir AfD var burada. Bunun sorunlarını gündemimize alıyoruz. Özcan Mutlu bizlerle birlikte. Bu parti tamamen siyasetini göç politikaları ve göçmenler üzerinde kuruyor. Özetleyecek olursak, sınır dışı işlemleri belki de iltica hakkı elde edemeyen mültecilerin sınır dışı edilmeleri daha da hızlandırılmalı.
2: Ya bir şeyden,
1: bu süreç biraz daha mı hızlandırılmalı?
2: Süreç hızlandırılmak meselesi değil. Meselesi yargılanmış insanları sınır dışı etmek.
1: Evet.
2: Sen yargılanmış bir insanı niye burada tutuyorsun?
1: İltica hakkını suistimal etmiş bir insanın bir an evvel çıkış yapması doğru mu?
2: Belki bizim Türkler de işte bu yüzden AfD'ye sempati duyuyorlar. Diyorlar ki bari AfD gelse de şu mülteciler gidecek. Ama sana da sıra gelecek arkadaş. Mesele o değil. Berlin'de başka bir sorun daha var. Konut. Yüksek konut kiraları vesaire vesaire. Niye konut kiraları yükselir? Konut yetersiz olduğu için yükselir.
1: Az bir yapım var.
2: Aynı az yapım var. Evet. Konutları çoğaltacaksın ki kiralar makul bir seviyeye insin ve böylelikle insanların bir ihtiyacı karşılansın. Sen bunu yapmazsan birileri gelir o boşluğu doldurmaya çalışır.
1: Gözler Sachsen-Anhalt'a çevrildi. Hemen sizin de kısa bir görüşünüzü alayım. Ne hissediyorsunuz? Tabii seçimler 6 Eylül'de yapılacak. Şu an için anketlerde aşırı sağcı AfD ve özellikle Sachsen-Anhalt ve Thüringen gibi eyaletlerde Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak tanımlanmış. Yani tamamen rechts ekstremi bir partay olarak tanımlanmış. AfD'nin eyalet başbakanı çıkarması Almanya için ve özellikle Türk toplumu ve orada yaşayan göçmenler için nasıl bir tehdit olur?
2: Yani
1: bu sonun başlangıcı mı olur?
2: Ben şeyden korkuyorum. Yani bir domino efektinden korkuyorum. Oradan başlar devam eder diye. Çünkü Berlin'de de 20 Eylül'de seçimler var. AfD şu an kamuoyu yoklamalarında ikinci sırada CDU ile birlikte. Birinci parti evet. Sol parti, sonra CDU ile AfD aynı oranda. Sonra Yeşiller, sonra Sosyal Demokratlar. Çağrım şu, bütün demokratlara, ister Sachsen-Anhalt'ta olsun, ister Sachsen'de olsun, ister Berlin'de olsun, birleşin arkadaşlar. Almanya'nın tarihi ortada. Irkçılara karşı, AfD'ye karşı birleşin. Yani Sünni sorunlarla, ideolojik odaklanmakla, koalisyonlardan uzak durmayın. AfD'den uzak durun. Ama bir araya gelin. Bir CDU, Yeşiller, SPD, Sol Parti oturup masaya çeki düzen vermeleri lazım kendine ve Almanya'yı tehdit eden bu gidişatı durdurmak için bir araya gelmeleri lazım. Politika üretmek lazım. Vatandaşın ihtiyaçlarına cevap vermek lazım.
1: Birebir yüz yüze siyaset yapmak tabii çok önemli.
2: Çok önemli.
1: Büyük umutlarla iktidara gelen Merz hükümeti maalesef şu an anketlerde de pek iyi görünmüyor. Çok güzel bir sohbet oldu sevgili Özcan Mutlu. Bir ekiniz var galiba, buyurun.
2: Eğer müsaade ederseniz sizi dinleyen bütün Metropol FM dinleyicilerine şunu rica ediyorum. Rey ve oy çok önemli bir mesele. Yani kutsal bir görev. Gidin oyunuzu kullanın. Oylarınızı lütfen demokratik partilerden yana kullanın. Çünkü AfD tehlikesi hepimizin başına bela olacak. Almanlar dahil. O yüzden sakın küçük hesaplar yüzünden AfD'ye oy vermeyin.
1: Yeşiller Partisi eski Federal Parlamento Milletvekili ve Türk-Alman Kardeş Kentler Birliği Başkanı Özcan Mutlu bizlerle birlikte oldu. Güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkürler.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Berliner Landeszentrale für politische Bildung sunar. Benim şehrim, benim politikam.
1: Değerli dinleyenler, mektupla oy kullanma, seçim günü sandık başına gitmeden bir seçime katılma yöntemi. Bu sistem seçmenlerin oylarını evlerinden rahatça kullanmalarına olanak sağlıyor. Temel olarak oy kullanma hakkına sahip herkes mektupla oy kullanabilir. Mektupla oy kullanmak için ilgili seçim makamına başvuruda bulunulması gerekiyor. Bu başvuru genellikle internet üzerinden, yazılı olarak veya şahsen de yapılabilir. Başvurunun ardından seçmenlere seçim belgeleri posta yoluyla gönderilir. Belgelerin seçmen tarafından tamamen doldurulması gerekiyor. Öncelikle oy pusulası doldurulur, daha sonra oy pusulası bunun için özel hazırlanmış zarfa konulur. Ardından seçmen belgesinin imzalanması gerekir. Her iki belgede geri gönderim zarfına yerleştirilir. Oy zarfının ilgili seçim makamına zamanında ulaşması önemli. Zira önemli olan postaya verildiği tarih değil, belgelerin seçim makamına süresi içinde ulaşmış olması.
0: Benim Şehrim Benim Politikam programı sizlere Metropol FM'in katkılarıyla Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından sunulmaktadır. Yerel siyasette alınan önemli kararların bir parçası olmak sizin elinizde. Benim Şehrim Benim Politikam.

0: FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?
1: Hayatım sonsuz bir drama. Her şey mi para, artık herkes mi baba? Parfüm Afrikan Lida, Esko'da Bela, Gangsta Forever.
2: Ya bir öne gel, ya bir geri git, ya da bana bırak.

anlıyorum. Kalbimin içi acı. Sen sever gibi yapıyorsun.

acımasız olma şimdi bu kadar.

kolay mı gücüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktın.

çözümsüz yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.